Atrapımdaki bu kişiler öz hayati arkalık bana toxtumay munulan etmaqda. Hayatta şenç, əqide buluşu gerek. Sadık əqide, dostu boğan əqide, tırışış əqidesi, çıntırış əqidesi, gaye əqidesi, əməlge aşırış əqidesi. Bu cümle beni çoğun xursundurdu. Ulanın erişkəlleri asan qulğu kegən əməz, bıraq həmmisi ulağı təbə buluşu tegişlik.

0: Sincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldi haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşı mısıla? Ertigerlik haberler programısını anlayışınlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 30 günü, çarşembe. Dehkalla kalendarı boyunca 8 ayının 20 günü.
2: Aval, bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Şincan özgeçe rayon oranı əbzəllik eğit ayınıb, mülazimət soğudusunu zor küş bilen rabajlandırıb, mülazimətli yenilik yartıb, taşqi soğudu tərəqiyyatının yeni kuvvetini yetildirdi.
2: Şincan çoğuncılığı suçluq tüyünü kuruluşudur ki, Tuncu Türküm Generatorlar Grupsi doğrulaşdırılıb tok çıxardı.
1: Birinci aydın 8 ayıca Şincan'ın özgeç meyve eksport vəziyeti yakşı bulup, eksport miqdari bultır kuşu məzgildigidin 17% köpəydi.
2: Şincan, əla süpətlik toğultılğan yeni kalı göşünü Şangan bazırğı bebası yetküzüş icazeti yol xita aldı.
1: İcadi akıl yasımıcılıqtın Şincan'ın nəzər sahipimizde akıl mal doktori davalı süpsinin çarvıçılık rayondaki koy kalılarının sağlamlıqını qoğduğalıqını tonuşturumuz.
2: Dövlət bayramı yetip giriş aldıda otkaş tek 5 yol tozlu kızıl bayrak, Tian Shan'ın canıp şimaladı cevlan kılıp, çoğun küçük koçlarının hemisi de Cungu kızılı namayen boldu. Emdi, haberle anlanla.
1: Hazır, yeni idiye arkalık yeni musafiri yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Başşuji Xi Jinping, əla mülazimət importini təşəbbüs karlıq bilən köpəytib, bilim kücümləşkən mülazimət eksportini köpəytişki ilham berib, Cungunun çoğun bazarı pürüstü arqılıq, dünyaya yeni tərəqiyyat hərəkətləndirigüç küçük qoşuş, yuqur süpətlik tərəqiyyat arqılıq, bütün dünyaya teximi köp, teximi yaxşı Cungun mülazimət qılış kerek dəb görsətdi. Şincan mevkani, bir belvaq bir yoldaki yadroluk rayon buluştak, rayon oranı əbzəllikke koyup, etraptaki devletler bilen əməli həmkarlıqını sıcıl çoğunqurlaşdırıp, mülazimətli yenilik yartıp, tərəqiyyat yeni kuvveti yetildirdi. Cungu Radyo Televiziya Toğru Guruyi Şincan Payçaklık Şirketinin xizmətçiləri, Cungu Qazaqistan tuncu qıtım əmkarlışıp sövrətki alğan, Sizni Elidi Saqlayman namlıq Tor Teatrının təşviqat materialını tayyarlab atadı. Şirkət Xalqara Kəsib Bölümünün xizmətçisi Ulan Toxtasın muxbirğa. Bu teatrının patarda Cungu və Otur Asiya dövlətlərdi ki, amma bilən yüz görüşdüğallıqını eytib mündaq dedi. Hər qaysı dövlətlər üçün ərxil nusxudiki ilan təşviqat filmi qatarlıq təşviqat materialı tayyarladıq. Bu Tor Teatrda Cungu və Qazaqistan yaşlarının dövlət halqıb köreş qılış hikayesi sözləngən. Köngül içiş, mədəniyyət və təntərbiyyə mülazimiti, çiğra halqıqan mülazimət soğudusudiki mühim tür. Bu karxana mədəniyyətini çətəlgi çıxırış əmcülalandırış üçün 9 ayının 5-də yana Abdonum rayonunun mülazimətçilikini eçivetiş əmkarlıqını mukum alğı sürü siyasının mədədidə Qazaqistan və Özbekistanın asası eqim taratqısı yeni taratqı süps bilən yeni növətlik əmkarlıq ornutub, kuruslıq proqramını müstəkəmləş asası da məzmun təminatını sicilbi etdi. Növbətdə Cungu Radyo Televiziya Toğru Guruhinin Şincan şirkəti Otur Asiya rayonunun cəmi 1185 saatlik Menin Altiyim Şincanın Tağ Deryaları qatarlıq süpətlik radyo televiziya proqramısı bilən təminlidi. Şirkət Xalqara Kəsib Bölümünün məsuli Elnur Nəbican mündaq dedi. Ənənivi taratqudun yeni taratqu həmkarlıqı tərəqqi qıldıq. Cungu Şincan Ərkin Soğudusunaq rayonu siyasət əvzəlliki tayinib, nəşr hüquq soğudusu proqramı tərcümü qılış, texniki mülazimət qatarlıq ünsin mülazimət soğudusunu olğu sürüb, məzmunni çətəlgi çıxırışdın kəsibni çətəlgi çıxırışqı yüzləndiq. Bu yılın aldınki 7 ayda Şincan'ın mülazimət soğudusu import-export umumi somması bultır kuşu məzgildikidin 11.7% aştı. Bunun içi de şəxs mülazımeti, mədəniyyət və köngül içiş mülazımeti, import-export somusu bulduruq şu məzgildikidin 138,8% eşib. Mədəniyyət mülazımeti eksportunun süpütünü östürüş, dərəcisini aşırış əməliga açdı. Məsulat setişdən mülazımetini setiş kışı bolğan cəriyanda, körgili tutqulu bolmaydıqan əqli güç, texnika və yes qılış türlərinin çətəlgi çıxırılış tezilişib, Şincan mülazımet soğudusu kölümünün sizcil eşcədiki mühim küşkə aylandı. Növətdə Şincan tibbi daşı və qarınmaqıdiki ikinci doktorxana bir punkit şəkildiki xəlqara davalaş mülazımet qılıb, oldun kelişiş kesel körüstüşkə həmra buluş, diagnoz qoyuş davalaş, kenişib diagnoz qoyuş, rastsot qılış qatarlıq qalqılarını ravallaşdırıb, teximi qolaylıq, yuqru ünümlük çigra qalqıb kesel körüstüş, davalanış şaraiti yaratıb bərdi. Doktorxana ambulatoriya bölümünün məsuli Liyaten mündaq dedi. Bir punkt şekilde mülazımet kılıp, doktorxanada diagnoz koyuş, davalaş bilen, torda Irak'tan diagnoz koyuşkı tanı itibar verdik. Köp tıllık tercüme mülazımetimiz var. Çigra sırtıdaki kisellerge karta tordu keliştin, nek meydanda diagnoz koyuş, davalaşkı hemra boluşkıca, tertibini imkaniyetinin berice adilaştırıp, bunların kisel körüstüşüge birgi bir yardım verdik. Bu yılın aldınki yerimde bu doktorxana Orta Asiyalık, Avrupa, Amerikalık 200'ye yakın keselini davaladı. Kırgızistan'ın tibbi hadımları doktorxanığa gelip, cungi tibabit arkalık doğru işletmeye davalaş usulünü öğrendi. Çetelli kesellerini davalaştığın teknikini sırtık çıkırış kıçı bolgan ceryanda, halkara davalaş hemkarlıkı nokul diagnoz koyuş, davalaş mulazımı tıkılıştın, ihtisaslıklarını yetiştiriş, teknikini umumlaştırış ve pen tatqiqat hemkarlıkı gıça uzardı. Doktorxanı Partiya Komitetinin şujisi Mi Yun mündaq dedi. Xalqaralaşqan köp mərkəzdə kliniklik tədqiqatını qanat yaydırış bilən birgə, Jungo öz aldığı tədqiq qılıb yaratqan icadi texnikinin Orta Asiya rayonunda tezlikdə qollanılışığa türtkü bolışını planladıq. Cumhuri tibabit bilen garip tibabitini birleştirip terakki kıldırış nişanı da katli çın turup yeni sancıp davalaş Cumhuri tibabiti bölümü, nerva, meni keserlikleri bölümü katarlık, köp, pen boyuca diagnoz koyuş ve davalaş endisini otrasiyağı kengitip rayon halkara davalaş hemkarlıkının mezmununu beytimiz. Şincan kiyinki kademde medeniyet sayahatçilik hemkarlıkı yeni endisite davamlık yenilik yartıp, etraftaki devletleri yüzlengen halkara davalaş süpüsü kurup, pen teknika, maarif hemkarlıkı yeni yukarı pellisi berpa kılıp, köp katlamlık ken sahalik halkara hemkarlıkını çonkurlaştırıp, mülazimeti yenilik yartıp, terakiyat kuvveti yetildirip, Şincan mülazimeti yeni evzeldeki yetiştirişini nişanladı.
2: Stansımız xəbri. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun rəisi, Abdonum rayonluq beyxətlər işləb çıxırış komitetinin müdiri Erkin Tunyaz 9-cu ayının 28-ci günü çüşdün kiyin. Abdonum rayonluq beyxətlər işləb çıxırış komiteti və abətdi müdafiyyəlniş, abət ziyinini yenikletiş, abətdi qutquzuş komitetinin umumi yığınını riyasətçili qılıb başdı. Yığında baş şuji Şi Jinpingin bexatar ishlab chiqarish, obatni mudofiyalanish, obat zinini yeniklatish, obatdan qutqizish xizmati to'g'risidagi muhim bayonlari va muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhi cho'nqur o'g'inildi, izchillashtirildi. Mamlakatlik bexatar ishlab chiqarish sin yig'inining ruhi izchillashtirildi, amaliylashtirildi. Abdonum rayonluq partiya komitetinin orunlaşdırışçıqa asasən, Abdonum rayonunun növbətdiki bexətərlik vəziyyəti təhlil qılınıb, hökm çıxırıldı. Dövlət bayramı məzgili və 4-cü fəsildəki bexətər işləb çıxırışdakı noxtlıq xizməti orunlaşdırıldı. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun daimi muavin rəisi Can Yingçün, məmləkətlik bexətər işləb çıxırış sin yığınının ruhini yetkizdi. Yığında bunu onlar görsəldi. Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komiteti bexatar ishlab chiqarish va opatni mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizish xizmatiga yuksak ahamiyat berdi. Joylar, tarmoqlar, o'rinlar ishkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, xalqni, hayotlikni hammadan a'lo bilishda cho'ntirib, siyosiy mas'uliyatni puxta zimmasiga olib, bexatar ishlab chiqarish hodisalaridan cho'nqur saboq olib, diqqatni nuqtaliq soha va oshqushlik qalqlarga markazlashtirib, eng qat'iy pozitsiya, eng kuchli tadbir eng puxta stil, javobgarlikni eng qattiq surishtirish orqali haqiqiy qo'l silib qiyiniga tegish qilib, bexatarlik xavf-xatarni boshqarib tizginlab, bexatarlik yo'shirin xavfini tugitib, eg'ir, favqulodda zo'r hodisaning qat'iy olinib va uni to'sib, ommaning hayoti, mol-mulk bexatarligi va jamiyat umumiyatining muqimligini haqiqiy qo'g'dishi kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Merkez bexatar ishlab chiqarishni baholas sayyor tekshirish guruhi qaytmi inkas qilgan masalalarni tuzitishni qat'iy ching tutib, tuzitish mas'uliyatini chingitib, tuzitish tadbirini enchiklashtirib, xavf xatar yo'shirin xavfni bir holatda tugitish. Qonunsiz zarba berish, qonunga xilofni tuzish xizmatini haqiqiy ching tutib, xavf xatar yuqori nuqtaliq savollarga ching qodilib, bexatar ishlab chiqarish salohiyati yoki sharoiti talabga yetmaslik, soxtapazlik qilish, yomon niyatda qonunga xiloflik qilish, qoidaga xiloflik qilish, tavakkulchilik bilan mashg'ulot qilish, nazorat qilish, boshqurishni bo'sh qo'yib etish qatorliq gavdlik masalalarni qonun bo'yicha tuzish. Qon sohasida eg'ir, favqulodda zo'r bexatar ishlab chiqarish hodisasining oldini olish va uni to'sish keskin tadbirni yaxshi amaliyalashtirib, yo'shirin mashg'ulot qilish, nazorat qilish, tizginlash sistemasida soxtalik qilish qatorliq qonunga belgilangan xilof qilmishlarni umum ko'zlik aniqlab, birma-bir tekshirib, bexatarlikni nazorat qilish, boshqurish va qonun ijro qilish salmoqini zo'raytish. O't mudofiya, yo'l qatnashi, sayyohatchilik, geologiyalik chorlab tekshirish, qurilish qatorliq nuqtaliq sohalarda bexatarlik oldini olish xizmatini haqiqiy ching tutish. Kuz va qishdagi nochor havoroyi, yer tavrash vaziyati, tabiiy ofat qatorliqlarga yaqindan diqqat qilib, kengashib hukm qilish va tekshirish, o'lchash, ogohlantirishni kuchaytirib, jiddiy taqobil turish, qutqizish iqtidorini oshirib, bexatarlik tovon chekini ching saqlash kerak. Yig'inda munolar talab qilindi. Joylarki partiya komitetlari, xalq hukumatlari bexatar ishlab chiqarish mas'uliyat tuzumi talabini astoydil amaliyalashtirib, tabiiylikni boshqarish mas'uliyatini qat'iy zimmasiga olishi, rahbarlarning nazorat qilish, boshqarish mas'uliyatini chingitishi, soha mas'ul tarmoqlari ishni boshqarishda uch jazman bo'lish talabi bo'yicha shu kasb, shu soatki xavf-xatar, yo'shirin xavfni birma-bir tekshirib tugitish salmoqini zo'raytirib, o'tishni nazorat qilish, boshqarishni kuchaytirishi. Har darajalik bexatar ishlab chiqarish komitetlari va ishxonalari bexatarlikni nazorat qilish, boshqarishni bir tutash planlash funksiyasini yaxshi ado qilib, turli tadbirlarni amaliyalashtirib, unum yaratishga turtki bo'lishi kerak. Yusufjon Mamat, Abdunum rayonining bexatar ishlab chiqarish, opatdan mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizish xizmati ahvolini uqtirdi. Bir qism viloyat oblastlar va tarmoqlardagi mas'ul yo'ldoshlar so'z qildi. Qaysar Abdukerim, Muqiyatjar Muqammad, Juli Fan, Panshi, Qaysar Qiyum, Mahmud Umarjon yig'inga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komiteti 9-oyning 28-chi kuni Jonghua xalq jumhuriyatining ishqi o'rinlashini ilgari surish qonuni. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining Jonghua xalq jumhuriyatining ishqi o'rinlashini ilgari surish qonunini yo'lga qo'yish chorasining ijrosini tekshirishni boshlash yig'ini ochdi. Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komitetining mudiri Zumrat O'bul yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Ishqi o'rinlashish xalq turmushidagi eng cho'ng ish. Iqtisodiy taraqqiyotning eng asosiy tiriki. Shundoqla jamiyat muqimligining ig'ir tutqisi. Partiya 18-chi qurultoydan

0: çıkan şekilde becerip icazetname bilen kenişkini mölçerimizdikiden bir hafta burun aldık. Bunun da tayyarlık görüştüki nurgun vaktimiz tecelip kaldı. Bu yıl kirgendim bu yan Abdonum rayonluk bazar nazaret kılış başkuruş idaresi icazetname bilen kenişkini birlikte becerişdek kolaylaştırış ıslahatını sicil alğı sürüp tasdiqlaş tertibini elalaştırış, sallık malumatlarını özara tutaştırış, özara ravallaştırış tedbirini kullanıp dikkatini ticaret asası gevdelerine kartılgan kuruş özgertiş, tizimlikten ölçülüş halkısını merkezleştirip okşumağın kullanış muhiti kesip ahvalı asasen beceriş tertibini ilmi layihalab tordu bir tutaş becerişini şıkaşırdı. Abdonum rayonluk bazar nazarat kılış başkuruş idaresi enge eliş tekşürüp tasdiqlaş başkarımızdan muavin başlıqı Can Yü muhbirga. Abdonum rayonunun növette ticaret soğudu muhiyetini elalaştırışını çördep işini yukarı ünümdü püttürüş, yemeklik ticareti zencirsiman karhanılırgı kartılgan kolaylaştırış tedbiri katarlık köpkıllaşkan baş deyimi şekildi ki yürüyüşlük mulazimetini yolu koygallıkını donuşturup mındak dedi. Dikkatimizni karxonalarning butun hayotlik davriyligidagi taraqqiyot ehtiyojiga markazlashtirib, yuqori unumli bajarildigan bozor ijozati muhiti yaratib, ishni yuqori unumli bitirishni ishga oshirdik. Zanjirsimon karxonalarning ijozatga erishishini qulaylashtirish, ijozatnoma bilan kenishkini birlikda bajarish, avtonom rayonning berish, boshqurish, mulozimat qilish islohotini chuqurlashtirib bazar icazeti bozulgusunu tövelletiştiki mühim tedbir. Bu türlük ticaret asası gevdelerini kuruş, ticaret kılış cahette teyhmü hatırcan boluş imkaniyeti iki kıldı. Can Yü, Abdonum rayonluk bazar nazaret kılış başkuruş idaresinden memuri işlem mulazım dedi ki, tordu bir tutaş beceriş, birli şiktin kiriş köp bulganda birlik etim katraş ıslahatını çunkur ili görsürüp karhanıla ammanın kenişki bilen icazet namı becerişteki köp terepki katraş kaytı kaytı katraş ve kiriş salayeti icazetigi erişken bilen ticaret icazetigi erişelmeslik meselesini hakiki hal kıl. İltimas kılgıçlarına kartılgan birli şiktin kiriş bir yürüyüşle materyal tapşırış, icazet namı bilen kenişkini birli kıytımdılı becerişten özgürüş asılı kılışını işe aşırıdıqallıkını büldürüp mandak dedi. Tızımlaş enge elişini memuriyi tekşürüp tasdiqlaş türler bilen biriktirip tertip hem de sallık malumatlardan hem beherlinişini elalaştırıp icazet namı bilen kenişkini birlikte beceriş uçurdun hem beherliniş neticini özara itiraf kılış öz aldığı besip çıkırışını şıkaşırdı. Memuri işlem mulazımeti de yek tür boyuca beceriştin toplanma mulazımetki özgürüş asılı kılışkı sicil türtüke bulup sallık malumatlarını öz aldığı aylandırış, katlam derece halkı becerişini şıkaşırıp iş beceriş halkısı beceriş vakti ve beceriş kıtım sanını hakiki türde azaytıp adli işlerini tekşürüp tasdiklaş vakit çekini bir hizmet günüki kıskartıp ticaret asası gevdelerinin kolunu boşutup yükünü yeni iletişini işe aşırdık.
1: Stansımız Qabri. Dövlet bayramı yetip geliş aldıda otkaş tek 5 yol tozlu kızıl bayrak Tianşan'nın canıp şimaladı cevlan kılıp çoğun küçük koçlarının hemizde Cungu kızılı namayen boldu. Sanji, Altay, Aksu Katarlık caylarının şehir gezlerdeki asaslık, işkenci derecili kol yolla, noktalık koçura yollarda kuruluşçula yakında muyan bayramlık bezeş meşgulatını ciddi kanat yaydırıp, yolunun şikterbiki devlet bayrağı, kızıl panuslarını retlik esip, kuşallık tolgan kızıl menzire ve gülgiya, yeşil ösümlükler bilen koçlarını zinnetlep, şehir gezlerini yeğenci tüskekir gözdi. Cungu kızılı, koçu men zirsini bezeple kalmayı, yana her millet ammısının iptiharlık duygusu, bəxt duygusunu urğuddi. Altay şəri ağlısı Gülmire Aqin Mora mundaq dedi. Qeyb kızıl panuslarının esilişi bilen devlet bayrımı keyfiyatı bir dillik koyuqlaşıp, şəhər kaynam taşkıllık çömdi. Köz aldımdaki men zirini görüp, bugünkü bəxtlik, tenç, muqim, güzel turmuşunu əqiqi yes kıldım. Mori Qazaq Abdonum Nahiyesi Bayanxı Yesinin ağlısı Van Yöli mundaq dedi. Kocunun şik terpige devlet bayrağı esil kallıqını görüp en tayin aya jallandım. Yakınki yıllardım buyan Mori'nin yolları bargan sır yakşılınıp ama kün sır bəxtlik yaşa batıdı. Vətnimizden güllep yaşnışını, şundakla yurtumnun bargan sır yakşı buluşuğu tilekdaş mən. Ürümçidən şəhər rayonudaki asaslıq və işkinci dərəcli qol yol, kocu boyudaki binala və bağca meydanlarının həmmisi də dövlət bayrağı ləpildə panuslar esilib, dövlət bayrımı keyfiyyatı texim qoyuqlaşdı. Qəşqər şəhərdəki hər qaysı çoğun bağca, şəhər rayonudaki solu çəmbərəklərinin sırtıdaki çoğun ekranda dövlət bayrımlıq bəxtilə sözləri sıcıl təkrar körsütülüb, Cumhurbaşqanlığı Xalq Cumhuriyeti qurulqanlığının 77 yıllığı təbrikləndi. Qashqar qadimi shahri kotusining ish tarpiga ahollar turalg'usi do'kon magazinlarining ishkiga 5 yulduzli qizil bayroq ratlik esildi. Sayyochilar ko'chalarda mengib lapildab turgan 5 yulduzli qizil bayroq bilan bas-basi suratga tushib xotir qoldirdi. Jangsuliq sayyochi Longwei mundaq dedi. Vatnimizdan qudratlik, xalqning baxtlik ishkanligini his qildim. Qashqarning odimiyat manzirsi entayin chiroyliq, güzel, bu yerdagi omma to'limi qizg'in ekan. Ko'pchilikning Qashqarga kelib sayli sayohat qilishni umid qilaman.
0: Endi qisqa xabarlar anglatamiz. Chinxua Dashuining 2027-yillik Chu Qingtong matematika ilmi bo'yicha boshlamchi ixtisosliklarni yetishtirish planiga o'quvchi qabul qilish xizmati 10 oyning 1-chi kuni boshlanadi. Xinjiangda shartga uyg'un keladigan to'liqsiz o'tira 3-chi yillikdan to'liq o'tira 3-chi yillik qish bo'lgan o'quvchilar 10 oyning 1-chi kundan 14-chi kunigacha to'rda tizimlansa bo'ladi. Toluq otırı 1-ci yıllıq və onundan yuqri yıllıqdiki oquqıçlarının prinsip cəhətdə pəqət birlik edim tizimli tışıqı ruxsat qılınıdı. Toluqsuz otırı 3-ci yıllıqdiki oquqıçlar bir qetim tizimlasa, toluq otırı məktəb çıqqandan kən yəni bir qetim tizimlasa boludu.
1: Sıcın Oyo siyasi 10-ci ayının 25-ci gündən başlap, Aqsu, Şiən, Künmin, Oyo siyasi lindiyasını yəndən köpəydüdü. Bu Avyasiya liniyasi da har kuni bir navbat aeroplan qatnaydigan bo'lib, A320 belgilik aerobus uchish vazifasini ijro qiladi.
0: Bintonning 2026 yillik erda basketbol darajasidan tashqari birlashma musobaqasi 9 oyning 28 kuni Binton 12-chi shisi 1 may yangi rayoni madaniyat tantarbiya markazida boshlandi. Bintondagi har qaysi shi shaharlar, korxona, kasbiy o'rinlar, oliy maktablardan tashkillangan 20 vakillar komandasi 400ga yaqin tanarkatchi qatnashdi. Musobaqa 10 oyning 5-chi kunigacha davomlashadi.
1: Endi avtonom rayondagi 16 shaharning havoraydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, ba'zida bulutli, temperatura 13-22 Selsiy gradusgacha. Altayda hava bulutluq, temperatura 4-19 Celsiy gradusgacha. Çöçekda hava bulutluq, temperatura 6-24 Celsiy gradusgacha. Qulcuda hava bulutluq, temperatura 9-27 Celsiy gradusgacha. Bortlada hava bulutluq, temperatura 9-21 Celsiy gradusgacha. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 11-22 Celsiy gradusgacha. Kütün de hava bulutluq, temperatura 9-24 Celsiy gradusgacha. Şixanzda hava bulutluq, temperatura 7-25 Celsiy gradusgacha. Sanjida hava bulutluq, temperatura 10-24 Celsiy gradusgacha. Qumulda hava uçuq, temperatura 8-25 Celsiy gradusgacha. Turpanda hava uçuq, temperatura 17-28 Celsiy gradusgacha. Korluda hava bulutluq, temperatura 13-27 Celsiy gradusgacha. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 12-26 Celsiy gradusgacha. Atışda hava bulutluq, temperatura 14-25 Celsiy gradusgacha. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 15-27 Celsiy gradusgacha. Xotanda hava uçuq, bəzdi bulutluq, temperatura 13-26 Celsiy gradusgacha. Ürümçide hava uçuk bazlı bulutluk temperatura 12-22 Celsiy gradusgacha bo'ladi. Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettiyallık Xabarlar Programısı boyunca anlatış verdi. Bu kitimki programımızın tercümanları Mikray Osman, Amina Nurahmet, Ban Suci, Muarir Muhammed Tebel, Medine Merdan, Mesul Muarir Tursun Tohta Abdullah, diktörleri Hasancan Sabut bilen Sulpiye Mahmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettiyalı Xabarlı programımızını anlığının lağı rahmet. Sılıv Şıdın aboncular terminalini çürsünüz, teyhimi köp sarkıl məzmullardın xabardar bulalaysız.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, balalanın çişini kançı baldır tüzsə, şunçı yaxşı mı? Tövende bu vaxtki xəbərimiz diqtanladı buludu. Çişini tüzləşdə yetiliş məzgilini qoldun berib qoymaslıq kerek. Sət çiş balalarını özünü kəmsizdiğən qılıp qoymusun. Muhbirinin təkşürüp bayqışca yazlıq tətil balalarının çişini tüzləşinin yoxur pəllisi bulub, yeqinda ictimai alaqı supsida, muşunun qoxşaş nurğun elan təşviqatı köpüyüb ketken. Texim köp tövən yaşlıq balalarının çişini tüzəş, balalarının cismani və ruhi sağlamlıqını Көп қыл қатарге дөчар қылмақта. Қанчы балдыр түзсе, үнімен үшінші яқшы болыш арқысыдеке чатмы сетіш қылтықи. Мұхбар Бейджин, Шанхай, Гуанши қатарлық жайладыке нұрғын еғіз бойшылқи давалаш орғаларыны зиярат қылып, нұрғын түвен яшлық балылар ата-анылырының ұланы еліп чишіні түзді атқалықыны байқыды. Гуанши Джонзу Абдуным райолық аны балылар сақлықыны сақлайш доқтырханысының еғіз бойшылқы бөлімі тұнжы қитым кесел көргілі, қайты тәкшіп кілі кәген беймарлабыланылық толды. Bu, doktorxananın eğiz boşluğu bölümünün məsul vıracı Çen Huifan tonuşturup mındaqdıdı. Eğiz boşluğu bölümü yıqında ər ayda təxminən 2000 bimarını qobul qıludu. Bunun içində 0 yaşdın 3 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni, 4 yaşdın 10 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni gələydi. Təkşürüşün kütüb durğan bir anının etişcə, bala bu yıl əmdili 3 yaşqı kırgan bulub, üstünki çişi bilən astınqı çişi udul kəmməydikən. Üstünki cağı səl aldığı pol tiyib çıxqankən. O, ictimai alaqı taratqısıda, kişinin ballarının çırayığı təsir körüstüdüğalıqı doğrusudaki nurğun uçurlarını körüb, dərhal məsləti sorğılı kəlgən. Pəqət qatıq çişlisilə inək kəynigi tartılıdı. Pəqət çonqır çişləb qasla tüzəş gərək. Eğizi nəpəsini işkəltürüb çıxarğan çişi ayının tarayışını çoxum tüzəş gərək. Muxbir bir qısım ictimai alaqı supularda balalarının çişini tüzəş xatirisi, təsirati toğırsızlık uçurlarının naid köpüşkəlikini, alkışlaş mıqtarının 10 mıngdan aşıdığalıqını gördük. Yüz tıranı diagnoz qoyuşunu kütüb durğan nurğun atanı mındaqdı dey. Bu xıl uçurla həmmi yerdə bar, bəzi aparatla çişini baldoraq tüzəş gerek, qançı baldır tüzsə, ünüm üçünçü yaxşı boludu dəb carsilib, biznan balalarının çırayığı boğan əndişimizdi küçəyitib ətdi. Guangxi Liuzhu şəhəri Liutie Mərkəzi Doktorxanası eğiz boşluğu bölümünün müdiri Liu Xiaojia bir yaşdan aşqan bir balının kesilini gördü. Balının eniki yenik dərəcədə tətir bulub, atanısı davalaş üçün tüzəş əsvabı taqab qoyğanda qatdıq jıqlap ketken idi. Nurğun eğiz boşluğu doktorlarının bildirişçə, 3-4 yaşlıq balalarının ata-anıları hər xil bazar orqanlardan məsləhət sorğan, həm də balalarının hər xil yayını kengaytış qatarlıq davalaşlarını elib beriş kerekliğini bilgən. Hatta bazı balalar bu xul davalaşlarını qobul qılıp saqayğan. Çen Huifan mındaqdı dey. Əməliyyətdə biz qobul qılgan bimarlarının 20-dün köprəkini davalaşacaqsız. Pəqət az bir qısmınınla çişini tüzəşki toğru gelidu. Şəndonluq Şuxanın məlum orqanının təşviqatını anlab, balısı 8-20 yaşqı kirgəndə onunla kengayt küş taqab qoyğan. Yəni 20 yıl yantı o yüzlük ötküz küş taqtı işlətkən. Bir yıl qayrəlikini tüzəş arqılıq, bu orqan yenə balığa körünməz çişqib taqab, 13 yaşdın kiyin çişinərətlik tüzəb, 18 yaşda muqun işlığalıqını etkən. Kiyin, doktorxanığı berib məsləti sorğanda doktor bu xıl davalaşının acid yoxluqını etkən. Muhbir nurgun jaylarda ziyarat qilish orqali ayrim bazar apparatlarining tish almashish mazgilida tishi yenik darajada rassiz bolalarga qarata tuzash tadbirlarini qalaymqan ishlatganligini, hatto zanjirsimon setish taktikasi qo'llanib, 6-7 yoshda oldi bilan yani kengaytirganligi, 8-9 yoshda ondan MRC muskul iqtidorini tuzash asvobini ishlatadiganligi, 12-13 yoshga kirganda ondan ko'rinmas tuzash asvobini sotadiganligini, tish qepini taqashqa yana 4-5 yil vaqt ketadiganligini bayqadi. Nurgun atanı mundaq inkas qılğan. Aparatlar davalaşının oxşaş bolmagan basqışlar boyunca qalıdı. Hər bir basqışda az bolğanda neçə min yuan, köp bolğanda neçə 10 min yuan ketidi. Bir yürüş davalaş bolsa çoqum 10 min yuandan aşıdı. Davalaş məzgildə əgər yeng ahval görülsə yana baha qoşudu. Şanghay Jianxing tüzəş mərkəzinin başlığı Chu Jian mundaq dedi. Köp qısım jüngoluq balalarda çişi ay tar bolış məsələsi mövcud emas. Bəzi nəçər aparatlar yay kengaytışını qalaymıqan işlətidi. Çiyayı tar yakın normal buluşu bilen kar yok. Aval kin aytıp andın bir gap olsun deydu. Bekbaldır tüzügende netice oyluğanın eksici bop gelişi mümkün. Jungo Yaponiya Dostuk Doktorxanası Eğiz Boşluğu Tibbi Merkezi'nin müdürü Şüba Oğuan mındaq dedi. 6 yaştan 12 yaşıcı boğan mezgil çiş almış iş mezgili bulup, balılarda asalla çiş inek gayrilike körüldü. Bunun içi de en köp uçuraydığını çişinin rətsiz buluşu. Agar tishinin qatari tekshi bo'lmasa, ko'pincha ahvolda 13-13 yoshga kirganda tish olmish bo'lgandan keyin ondan tuzash kerak. So'ngak xarakterlik ta'tir engakni 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan vaqtdan boshlab davolashni tavsiya qilamiz. Agar og'ir darajadagi tish qalaymqan bo'lish, tekshi bo'lmaslik, yuz muskullarining iqtidori benormal bo'lish qatorliq yuz so'nkining normal yetilishi va og'iz bo'shliq iqtidoriga ta'sir yetkazadigan ahvollar ko'rilsa, vaqtida bayqash, vaqtida tuzash kerak.
Бірақ адады еңілі 3 жаштың кейін болу шек керек. Руджен мұндақ деді. Тіш қалаймы қан әквалда бәк болдыр рәтілі бәсі башқы тішіла өсіп чыққанда тішіла қайтыдың маймақ болып кетуді. Бұл мәсіліне бір қетімділі әлқылғылы болуды. Болдыр арлышыш әксіце түзәш уақытын ұзар деветуді. Бұның зөр үрейді ең. Көплеген кәсіпі мұтақасылар мұндақ тап қарды. Бәзі балларының дәсәпке мәзгілдіке асты чеш, үсті чешіні қаплы веріш адысы етіліш әриянды тәдіреже өзгүріші мүмкін. Нормал әхвалда балаларының үз қысмының өз петіліші дә чеш чүзәш сәбәбідің чоң өзгүріш болмайды. Чеш алмышыш мәзгілді чешілері рәтсіз, яйны кен әдік тұғыр келдіған балларының мұтлақ көп қысміне 13 кештен кен андын давалаш керек. Балының чешінің рәтсіз ішкәлігіні көріп, қарғылачы яйны кен әйттеш зияды давалашқа көрді. Шүйба қуамындақты дей. Балалар ғайрелікні түзе шәртіні азырлымыған әкфалда чиш яйны зияды кен айты бәсі, сүт чишіні тарты бәсі, әтті түзеш әсуаби чиш қепіта қывалса, арқы чиші сұртқы өріліш, арқы чиші сөңгі еріліш қатарлықланы келтіріп чықырып, еғіз бошлықы сағыламлықы ғыбызғыншылық қылышы, әтті балаларының пысқы қысығымы тәсір көрістіші мүмкін. Мұқпырның егілішчә, аталмыш давалаш орылырда ғайрелікні түзеш мәғлуп болған төмен яшлық бимарламы аз емеске. Мәлім әріз қылыш сұпсыдегі алақыдар әріз 4000 дынашы декен. Бәзі аппаратла балаларның беқынышчалықының яқшы болмасылықы, ата-аналарының яқшы башқұрмасылықы қатарлық сәбәблән мәсулиеттің өзіні қачыр деген. Чен Хуйфаң мұндақты дей. Яны бәзі балалар балдырлы түзәк саймаларын ішләткәшке шилтыздың ечілік келішінің кәлтіріп чықырды. Яны бәзілерді бір мәзгіл түзәткенден кейін ұдул чеш тішләшмәслік әхвалы көрілді. Куаңши тибейдаш өсі қармықыдекі еғіз бошлықы доқтырханысы

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin gündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp beralmasam, texmu biyaram bolaman. Lekin öyge qaytışımni kütüvatqanlarını oylasamla, qaytıdın canlanıp ketimen.
2: Dada, abdot qardap ketipsiz.
3: Özünüzni asıran, ciddileşmen.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
4: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
5: Medisinanın ızzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
6: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda ıcdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda algı ilgirlevatkan radyo anılgıçıla. Moşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anışanlarını karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 30. günü 20 devlet kuruluyu rehberlerinin 16. kitimlik Ali yığınının 1. baskuçluk yığında kılgan o çok sığdırışcan buluş, hemkarlaşıp ortak payda ilişti çın turup, hakiki köptarapçilikini emeliyeti körsteyliği namlık sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2022 yılın 1. ayının 17. günü 2022 yıllık Dünya İktisat Münbirinin sıllık yığında sözlügen, Yokumdun kiyinki güzel dünyanı birlikte berpa kılaydı namlık nutkının bir kısmını aldınız.

Radyo'nun uçlu dostlar. Dövende başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 1. ayının 17. günü 2022 yıllık Dünya İktisat Münbirinin sıllık yığında sözlügen Yokumdan kiyinki güzel dünyanın birlikte berpa kılaylı namlı mutkının bir kısmını anlattımız.

Bugünkü dünya 100 yıldır mı körülüp bakmağın zor özgürüşünü baştan geçirmekte. Bu özgürüş birer mezgil, birer vaka, birer devlet, birer daire bilen çekilip kalmadı. Belki çoğunkor hem ken dairlik devir özgürüşü boldu. Devir özgürüşü bilen esir yokumu girelişip, dünya yeni davalguşluk özgürüş mezgili kırdı. Kanda kılganda yokum üstünün galbi kılgılı boludu. Yokumdun kiinki dünyanın

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızdan başka programlarda bolsun.

Dostlarının yadı da boğundak biz bu bir kançı günlük programlarımızda Rozi Gülbay'nın Arzu Üçün namlı poğustunun aldın kısımdan anlatkandık. Beycan'daki 4 yıllık okşa yadı 5-5 degeci ahırlaşıp kaldı. Nabi aynı vakitte atanısı ve yurttaşlarına bayan vədisi boyunca okuş bitirip yurtluk kaydışını planladı. Gerçi okuşka meniş aldı da hemmeylen tanla yurtluk kaydıp yurtunun tarakiyatıgı küş koştuğalıqını bildirgen bolsa mı? 4 yıllık okuş şeryana da çoğun şehirlerde gelip işleş uyuğa kapkağın okuqçılamı yok emesiydi. Şunu o muş fırsatta köpçilikini Beycan'a cem kılıp ulanı kaydı təşkillemekçe buldu. Ondaq da köpçilikinin planı kandaqdı. Ular astırla birlikte yurtu kaydalamı? Bula kızıqsanla, dekıtanla devamlı bugünkü radio jurnal programımızda orlaştırılan Rozi Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq povestinin devamı da bulsun.

ki Çişi meydanında Beijing ÖDK obudukunu açımın degen dakika kanttınız. Bugün bizge ÖDK obunu kandak tayarlaşını kösetkili ekip sizde dedi şüdenden kongurahtek zil külküsünü. Elbette, okuş bitirip Çigra rayonu bağlandığın kin bire iş kılışımız gerekti. Wang Yifei şundak dep şüdendenge karıp güldü. Hemenlanın neyge bardağalıklarını, neymiş kımakçı bolu atkallıklarını düşündüm. Silege aprin, dedi Yinhao. Çoğun şehirlerdeki muşundak yakışara itin taşlap, vatanımızın garibi dervasını güllendiriş için cabalık yayı berişini doğru tipip sile. Bu, hayatınladaki en muhim tallaş hesablandı. Biz, bayeke tağımızın, laçın akımızın iş izlerden intayın tasarlandık. Biz uladın ügünümüz. Uladek vatanını, halkını sövgücü, koğuluğucu bolumuzdayımız. Lekin, bunu emeliyette köstüş hemmedin muhim. Özni başkalarının orunu koyup oylaş bir xil ali janatlıqdır. Şundaq bir muhabbet ba. Bir ömür onunğa şeyda bolasan. Mana bu vatan muhabbeti. Vatan üçün her qandaq bedel tölesek ärzidi. O hämmeylänge täkşi qarap yeni sözünü davamlaştırdı. Mən savaqdışım Nəbi bilen yazlıq tətildi taşqurğanğa berib Çigra boydiki çarvıçılarının öylərge kirdim. Şaraiti haqiqatan japalıqken. Lekin o yanın dövlət bexəterliki de nahaydı muyumluğunu yes kıldı. Çarvıcılar şu çigranı cinidin mu artıq bilip qoğdaydıken. Ulanın vətənpərvərlik ruhiga aprin okumay turamadım. Meyşu haya canlıb, minin çigra rayonu berib işləşinin tallığınım nahaydı toğru boddu. Teğimi gayret kikilib çigra çarlıqıcılarla çigra çarlaşqı çıkımın, dedi qatdi halda. Meyşunun tallış toğru boldu. Bəxt degen pul tepib milyonur boğalıqı da əməz, bəlki teninin salamet boğalıqı da. 9 tel boğalıqı da əməz, bəlki öz qığan hər bir iştin razı boğalıqı da. Cabalıq əcər mehnat qılıb erişkənlərdən suyunub durub, xoşalıq tapalıqalıqı da. Qaysı bir kinoda bəxt kilodu nədin pişanandaki tərdin deyilgən qo. Biznin bəxt günlərimiz cabalıq tərtöküş arqılıq vətənin qərbi çigrısda porekləb eçilib, xuşbıraq çacıdı. Dedi Nursaba süyünüş bilen. Şundaq, bizde her bir işqa, her bir qiyinçiliqi dadıl yüzünüp, onu kubul qılalaydıgan qaysar iradı buluşu gerek. Taş qurğanda işki çigra eğizi ba. Mən Beijing daşının xalqara sodi kəsbide oqış bitiriş aldı turvatdı mən. Kəsbim aşı çigra eğizlerinin xizmetigi toğru kilidu. Pat arda taş qurğanga berip, muab xizmet orunda rolumnu obdan jari qıldırıp, çigra rayonunu gülləndiriş üçün töp qoşu mən. Dedi Lemi coşkın kıyafette. Bugün bu Ali Mektep okuğucuları Pamır'dan bürkütleri çoğun şehirlerine uçup gelip küş kuvvetke tolgan dinkin yen hemrahlarını özüge koşup yeni şu çigrağa Pamır iyizdeki karab kuşuk tayarlandı. Bana bu ulanın arzu yoladaki pervazları iyiydi.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programı.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlı.

Özara varislik münasibeti bağ kişile okşaş bir vakitte ölüp gelse kanda kılış gerek. Aldı bilen bu vaktiki dil misalını anlap öteyli. Ван Шаучанның 32 yaş kirgen tuğulgan günü yetip gelişke az kaldı. O dostlarını çakırıp tuğulgan gününü ötküzmekçi boldı. Onun yakın dostu Li Xin, Hotini Ван Фан, oğlu Li Yong ve kızı Li Lin'ni elip öydün çıktı. Şu günü katkı yağmur yaklaşka Li Xin yol iğızıda tez süratte gitip atkan yük optimalığı dikkat kılmay katnaş vakası yüz verdi. Kutkuzuş optimali yetip gelgende emmeylenin tınık tohtıgan bulup, kimnin baldur, kimnin kiyin ölgelikini bekitiş tesk tohtıdı. Li Xin'nin atanısı burullu vapat bolgan. Birer akufkusi ağaç sınısı mı yok? Hotini Ван Фан'ın anısı oğlu Li Yong'nun hotini Şavşa hayat idi. Tört eylen ölüp ketkendikin Ван Фан'ın anısı bilen Li Yong'nun hotini Şavşa Mıras'ın kimgi təvə buluş doğrusu da talaş tartış kılıştı. Şavşa Mıras'ını tən buluş gerek dəb qarsa, Ван Фан'ın anısı tən buluşku bolmaydı dəb qardı. Ван Шаучан katnaş vəqəsinin özünün tuğulgan gününü ötküzüş səbəbidin kilib çıqalıqını oylısı da qatlıq azabını attı. O dostudun Ван Фан'ın anısı bilen Şavşa'nın Mıras macirası kılvat qalıqını anlap, Li Xin'nin ailesi dikilənin Mıras macirasını həl kılışkı yardan veriş kararı geldi. Ondaq da şikayelenge mırasını kandak bölüş gerek. Bu diloğa mındak düşenci berildi. Bu dilo misali ölgen vaxtını bekitiş meselesi geçet alıdı. Ektilep kanun destorda öz ara varislik münasibeti bolgan bir kanç kişi okşaş bir vaqada ölüp getip, ölgen vaxtını bekitkili bolmasa, başka varisi yok kişi aval öldü deyip karılıdı. Hemmisinin başka varisi bolsa, Aldınki boğun aval öldü deyip karılıdı. Ölgüçüle bir boğundu bolsa, birli vakti öldü deyip karılıdı. Özara varislik kılmaydı deyip inek belgelendi. Bu dilu misalı da Li Xin bilen Ван Фан'ın boğunu okşaş, Li Yong bilen Li Lin'nin boğunu okşaş. Ula özara varislik kılmaydı. Li Xin bilen Ван Фан, Li Yong, Li Lin'nin atanısı. Ula aval öldü deyip karılıdı. Ula Erhotun bolgalık üçün Erhotun ortak mülkünün 20 şahsi mirası hesaplanıdı. Li Yong bilen Li Lin Li Xin'nin varisi bolgalık üçün Li Xin'nin mirasını tən bölüşsü buludu. Anısı Li Yong bilen Li Lin Ван Фан'ın varisi bulup Ван Фан'ın mal mülkü üç eylengi tən bölünsü buludu. Tövende Li Yong bilen Li Lin'nin miras təqsimatı qarapakaylı. Aksi Li Yong'nun birinci rettiki varisi onun hotini Şavşa. Şavşa yukarıda etilgan Li Yong erişken mirasının hemisi erişiydi. Sınısı Li Lin'nin ikinci rettiki varislerden momusulu ba. Şunun üçün momusi Li Lin'nin varislik mirasına erişiydi. Kısıksı yukarıda etilgan mirasını Ван Фан'ın anısı bilen Şavşa'a tən bölüşkü olmaydı. Ван Фан'ın anısı köprek mirasına erişiydi. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun destori 1121. maddesi de mundaq belgilengen. Mirasqa varislik kılış varislik kılınğıcı ölgen vaqtın başlanıdı. Özara varislik kılış münasibeti bolgan bir kanç kişi okşaş bir vaqada ölüp getip, ölgen vaqtını bektikili bolmasa, başka varisi yok kişi aval öldü dep karılıdı. Hemisinin başka varisi bolsa, ölgücülerinin boğun perkı okşaş bolmasa, aldınkı boğun aval öldü dep karılıdı. Ölgüçüler bir boğundu bolsa, birli vaqtı öldü deyip karılıdı. Özara varislik kılmaydı.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, bugünkü kanun liniyası programımız müşerde ayağlaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arslan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Hem de konular stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. En ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimlik dostlar, şu tapta programımız devamlı şu vatıdı. Bir ayol kesel köstetkili doktorunun aldığı beripti. Doktor, bir aram bulu vatkınınızda ne çükün buldu deyip soraptı. 5-6 gün buldu. Deslepte ben udildeki doğru kandın doğru seti bilip yedim. 4 gün doğru yiysem mi paydı son mu deyip depti bu ayol. Doktor, o yizip egen doğrunu içki kandak cüret kıla aldınız. O nemini biletti? Depti. Doktorunun sözü teki tügümestilla ayol burulup meniptü. Doktor, hanım kayağı var siz. Men tek kesilinizgi diagnoz koymadım. Depti olaptı. Sizini bana aşı doğru hanının ilgisi tonuşturgan de. Depti o helik ayol. Belkim siz hemizin yakşı buluşunuz mümkün. Bırak başkalarını çökürüşünün oranına özünüzün yakşılıkını gevdilendirmen. Belkim siz en münevver buluşunuz mümkün. Bırak siz özünüzü bek işinip getip hemli yerde özünüzü göz göz kılıp maktınıp şürmen. Artıkçılıkınız ne cari kıldırın? Bırak layıkı da boz. Öz artıkçılıkınızı namayan kılış için başkalarının maktaşını unutup kalma. Başkalarının çökürüş bedeliğe kuşallık tapıdığan bu iş elbette normal psikikideki adamların kılıdığan iş emez. Ne mi muhim degen de künül azadılıkı, kuşallık duygusu hem de muhim. Şunun için biz turmuşta muşu noktalağı dikkat

Süyümlük dostlar, şu tapti programımız devamlı şivatıdı. Programımız kaytıp geldik. Biz hayatını söygücülerimiz. Her bir demlerimizden güzelliklerini baykucularımız. Güzellikini söylemeyen kişiler bulmamız gerek. Kişiler ezelden güzellikini söyüp geldi. Hem o şu güzellikini ah gönüllüktün, yakşılıktın, güzel pezilettin izlep geldi. Gözümüz gibi birinci bulup çeli kıdığını mı? En güzel şeyle, en güzel kişiyle, en güzel menzirle. Çünkü çıraylık nersiyle kişiye yakşı tesir verdi. Bu fakat bizden taşkı kıyafetimizde de emez, belki bizden kalp güzellikimizde mi öz işi kalıdı. Kalbimizdeki her bir güzel nerse sırtkı çıkıdı. Kalbimiz güzel olsa, ağzımızdan güzel sözler çıkıdı. Yürüştürüşümüz retlik, pakız bolsa, biz başkalarına yakşı təsir bereleyimiz. Elbette hemimiz güzellikini söygücü, güzellikini sözlügücü. Onu küylürümüzde küylügücü. Yani ondak olsa, en şu güzellikini küylürümüzde küyleyle.

Qadirlik anlıqçılar, programımız qaytıp geldik. Bəzi de bir hit, bir muhabbetlik küy, kalbimizdeki muhabbetlik his tuyğunu ulğaytdı. Bizni muhabbet beğığı başlaydı. Yağmurun hidi muhabbetni əslatdı. Altın rəng küz yuparmaqları muhabbetni əslatdı. İllik bahar şamılının yüzlerimizni sipap ötüşü yeni şu muhabbetni əslatdı. Yakınlık bir muhabbetli küy o yeni şu muhabbetni əslatdı. Kalbimizde muhabbetli bolsa turmuşdiki her bir dakika bizge muhabbet bolup körünüdü. Hem şu muhabbetni yeni əslatdı. Qeyn ondaq bolsa biz şu muhabbetni küylerimizden izdeyli.

Hürmetli radyo alıcılar, 48. Nöbetlik Dünya Maharet Müsabıkası Şanghay'da ötküzüldü. 68 devlet ve rayondan kelgen 1385 mahir 64 müsabık türü de maharet cihette müsabıkleşti. Müsabıkı meydanı da hem tamçılık, kepşerleş katarlık en-envi maharet türleri, hem uçkutsuz ayrıplan sistemisi, yumuşak detal sınıkı katarlık yeni türle bab olup, rakamleşken, eklileşken ark görünüşteki kesbi maharet sahası da 101 vatkan işla eks ettirip verildi. Müsabıkı meydanı da muhbir yığınğa katnaşkan nurgun vekille ve mayırladın, süni ekil terakkiyatı şunç tez tursa, küllerinin biri de bunun oranını başka nersinin elip geçişedin en sireydiğen, en sirmeydiğenlikini sorudu. Bunun karta Germaniye tamçılık sahasıdaki mahir Daniel Bronner naid keskillik bilen ındak bulmaydı deyip cevap verdi. Adamın özelliği kayerde deyip soralganda o mındak dedi. Adamla özgürüşke naid yakşı maslış alaydı. Mesela kuruluş çertiyojda hata belgi bolsa, nek meydandaki hadımla tecrübesi gasasen, tezdin yeni bir hıl hel kılış usulünü otturgu koyalaydı. Meninçe süni akıl bununla ancı mayiremez. Daniyadın kelgen tamçılık maharetigi pişik ziyaret kılınıgıcı Andy Jacobson sel okşumaydıgan cevap verdi. O mındak dedi. Daniyada bazıla maşini adam bilen tam kopuruşunu sınap baktı. Ama nöbette hiç lay bilen maşina hemişe onuşluk maslış almayı batıdı. Üskünüle bazıda toktap kalıdı. Ahırda yanıla tamçılanın onu bir taraf kılışıgı doğru kele batıdı. Meninçe kelgüsü de onun oranını maşini adam ilişi mümkün. Lekin tek hazır emez. Eğer küllerinin biri de bu hıl ehval körülse, maşini adam mukim hem uzak vakit hizmet kılalısa, ünüm cihette roşen evzellikki iki buluşu mümkün. Germaniye vekille ümükinin hükümet taraf vekili Hobriet Romer süni akıl üstüde toktalganda mındak dedi. Adamın kesbi mahareti bununlık bilen ehmiyetini yokutup koymaydı. Adam yanıla özünün bilimi ve maharetini tayinip, süni akılını düşünüşü, işletişi ve kontrol kılış gerek. Şundula teknikinin kıymetini hakiki cari kıldıralaydı. Avustralya vekille ümükinin yetekçisi Marty O. Balleret mındak dedi. Süni akıl bazı hizmetlerini ötküzü verişi mümkün. Lekin yeni teknika şunun bilen bir vakitte yeni fırsat ilip geliyordu. Kesipkarla maharetini üzlüksüz yenilap, özgürüşke maslayış gerek. Süni akıl hemmini kılıp getelmeydi. Koreya vekille ümükinin yetekçisi Lee Mei-jin mağrıpkı münasivetlik köz karşını otturgu koydu. O muhbirga süni akıl rakam teknikisinin Koreya'daki mektep ve oli mekteplerinin derslerini özgertip atkallıkını, şundakla maharet musabıkısı türge tesir körüstüp atkallıkını eğitti. Bir kısım en-envi maharetlerinin mezmuni tedrici tanşılıdı. Lekin yeni maharetlerinin türü ve yönelişi mu üzlüksüz kabul kılınıdı. Tekimi köp mektepler malum hıl yeni maharetini ögütüşki başlığında ala kadar kesiplerde tekimi inik ıksaslıklağı bolgan ihtiyacı peyda bolganda bu özgürüşle tedrici maharet musabıkısı sistemisi de eksiydi. 21 yaşlık Germaniya Sağlamlık ve Cemiyet Alıdın Xəbər İliştürünün mahiri Isabel Keşkan'ın pərviz sahası da işlevatkınıqa təxminən 3 yıl boldu. Onun da nemi üçün pərviz kılıçını tallıqallıqını sorğanda o texniki bilən ançı münasibiyeti yox dəb cevap bədi. O başqılağı yardan berişini yaxşı görüdü. Başqılağı bilən billi xizmət kılıçını mu yaxşı görüdü. Onun karışça yaşanganlarının köpeyişi Katarlık real özgürüşlüğe karta, perviş mülazimeti dünyanın her kayış çaylarda yanıla sicil hem mukim ihtiyacı igiyken. Bu bizge şunu eskertidu ki, okşaş kesbi maharet, okşaş bulmağın hizmetinin kımmet kurulması okşaş bulmaydı.
bazı xizmetlerinin yadroluk meselesi kandak kılıp eniklik derecesini yeni mi östürüş, ünümünü yeni mi östürüş. Yeni bazı xizmetler başkalarının ihtiyacını düşünüş, nek meydanda fikir almıştırış, şenş turguzuş katarlıklarını öz işçi kalıdı. Yeni texnika bu kesiplerine kireleydi. Hatta bunun içindeki nurgun konkret meşgulatlarını özgertteleydi. Lekin kesipnin kımmetini addi halda süni akıl kançilik tamamlayalaydı degen söz bilen ölçügele bolmaydı. Dünya Maharet Teşkilatının reisi Francis Hurant ziyaret çeryanı da süni akılının nurgun sahalagi kırgellikini eğitti. Ama onun karışça kelgüsü addi halda Adem bilen süni akıl otursa da ikkidin birini tallaş bolmasın, belki ikkisini kandak birleştirişken. Muhbir devamlık süni akıl devirdeki yaşlarının kandak iktidarı ihtiyaclık işkellikini sorganda, o ömür vayet ögünü iştep cevap verdi.

Ögünüşni bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolda ijtihad bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alğı ilgirlevatkan radyo anılgıçıla. Moşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anışanlarını karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 30. günü 20 devlet kuruluyu rehberlerinin 16. kitimlik Ali yığınının 1. baskuçluk yığında kılgan o çok sığdırışçan buluş, hemkarlaşıp ortak payda ilişti çın turup, hakiki köptarapçilikini emeliyeti körsteyliği namlık sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2022 yılın 1. ayının 17. günü 2022 yıllık Dünya İktisat Münbirinin sıllık yığında sözlügen, Yokumdun kiyinki güzel dünyanı birlikte berpa kılaydı namlık nutkının bir kısmını anlatınız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılının 10. ayının 30. günü 20 devlet kuruyu rehberlerinin 16. kitimlik Ali yığınının 1. baskuşluk yığında kılgan uçuk sığdırışcan buluş, hemkarlaşıp ortak payda ilişti çın turup, hakiki köp terapçilikine emeliyeti körüsteyli namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radyonu uçu dostlar. Dövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 17. günü 2022 yıllık Dünya İktisat Münbirinin sıllık yığında sözlügen Yokumdun kiyinki güzel dünyanı birlikte berpa kılaylı namlık mutluluğunun bir kısmını anlattımız.

Bugünkü dünya 100 yıldımı körülüp bakmağın zor özgürüşünü baştan keçirmekte. Bu özgürüş birer mezgil, birer vaka, birer devlet, birer daire bilen çekilip kalmadı. Belki çonkur hem keng dairelik devir özgürüşü boldu. Devir özgürüşü bilen esir yokumu girelişip, dünya yeni davalguşluk özgürüş mezgili girdi. Kanda kılganda yokum üstünün kalbi kılgılı boludu. Yokumdun kiinki dünyanın kanda kuruş gerek. Bu dünyadaki her kaysi devlet halkı ortak köngül bölüdügan zor mesele. Şunaqla cevap vermesek bolmaydıgan tahirsiz zor tema. Devlet güllenmese haraplışıdı. Devletni idare kılış ilgirlimese cemiyet çekinidi. Dünya aman ziddiyetle hareketi devamıda terakki kılıdı. Ziddiyet bolmasa dünya mı bolmaydı? Tarık'ı nezer salsak, insaniyet nurgun sınakla üstünün kalbi kılıç davamıda pişip yetilgen. Nurgun krizislani yeniş davamıda terakki kılgan. Biz Tarık'ın ilgirleş logikisi boyunca ilgirleşimiz, devrinin terakkiyat yıkımıda terakki kılışımız gerek. Meyli kandak boran çapkın çıkışının katı nezer, insaniyet aman algı karab ilgirleydi. Biz hem uzak tarihi devirlikini seleştirip, tehlil kılışı arkalık fikri yürgüzüşkü mahir bulup, hem küçük noktaladın şeyilenin özgürüşünü küzütüşkü mahir bulup, krizis davamı da yeni fırsat yetildirip, özgürüş davamı da yeni vaziyet yaratıp, kıyınçılık ve hırs üstüdün galip kilidigan kudretli küşünü mücessemleşimiz lazım. Birinci, kol tutuşup, hemkarlaşıp, küş toplap yokun üstünün kalbi kılışımız gerek. İnsaniyetinin istihbali ve tağdırgı berip takıladığan bu esir yokumu aldı da, halkıra cemiyet bir meydan kaysıranı tosup zerbi beriş cinini başladı. Emliyet şunu yeni bir ketim körüstü verdi ki, dünyavi krizisinin dehşetlik dolkunu da, her kaysi devletle 190 neç kolvakı oltırgan bulmasın, belki bir tağdırdaşlık para kutuğu oltırgan. Kolvak boran çapkını berdaşlık berelmeydi. Gayet zor para kutla dehşetlik dolkunu takabül turalaydı. Halkıra cemiyetinin ortak tırışçalık körstişi arkası da dünya boyunca yukumu takabül turuşta mühim ilgirleş boldu. Lekin yukum tekrarlanıp ve sörülüp, virus özgürüp ve köpeyip, tarkılı sürütü tezilişip, halkının hayat bir hatarlıki ve ten sağlamlıkıga eğir tehdit aldı. Dünya iktisadının terakkiyatıga çoğunkur təsir yetküzdü. Şençini çınıtıp, japa müşakkatte hemden buluş, yokun üstünün kalbi kılıçtiki birden bir doğru yol. Bir-birge tosalgı buluduğun, asassız halda baş kulağı döngep koyduğun erkanda kılmış can pürstüge dahli yetküzüdü. Umumiyetke kaşılı buludu. Dünyadaki her kaysi devletle halkıra yukumgu takabül turuş hemkarlıkını küçeytip, doğru tatki kılıp yasa hemkarlıkını pahal kanat yedirip, yukumgu takabül turuşunun köp kıl müdafiye sepini birlikte kurup, insaniyet seyye sağlamlık ortak gövdesini tez berpa kılışımızla.

lazım. Bolup mu vaksinden ibaret bu güçlü koraldan yakışı paydalanıp, vaksininin adil taksimlenişige hakiki kapalı tıkılıp, vaksini emle sürütünü teziltip, halkıra immunitet hengini tüketip, hayatlık ve sağlamlıkını yakışı koğduşimiz, halk durmuşunu yakışı kapalıtlendirişimiz gerek. Jongo lavzda turup, kılgan işinin netice çıkarıp, 120 netice devlet ve halkıra teşkilatını 2 milyar danıdan artık vaksini bilen təminledi. Jongo yine Afrika devletlerini 1 milyar danı vaksini bilen təminleydi. Bunun 600 milyon danısını haksız berdi. Yine Şarkı Cenubi Asya devletleri iştipakı əza devletlerini 150 milyon danı vaksini bilen haksız təminleydi. İkinci, türlük xavp xatarlarını tüketip, dünya iqtisadının muqimlişi əsli kilişini ilgiri sürüşümüz gerek. Dünya iqtisadi pəs kuyğu çüşüp kiliş haltıdan kutulmaqda. Lekin nurgun çəklimi amıllağımı düş gelmekte. Dünyavi kəsib zənciri, təminat zənciri kalayma kalışış. Köp miqtarlıq tavarlarının bağısı uda örləş. Energiya təminatı qıspuluş qatarlı xəvb xətərlə qirəlişib, iqtisadın əsli kiliş musabısıdaki inıqsızlıqını aşırıb etdi. Dünya miqyası da, tövən pul paxallıqı muhiti da roşən özgürüş görülüb, birikmi pul paxallıqı xəvb xətri ayan buluşqı başıldı. Navada asaslı iqtisadi gəvdilə pul siyasetini ciddi tormuzlısa, ya ki ciddi bursa, eğir səlbi taşmı təsir peyda qılıb, dünya iqtisadi ve pul mamile mukumluğu hırs edip geliyordu. Kan terakki kılvatkan devletle oldu bilen bunun təsirgi uçuraydı. Biz yukumnun daimlik olduğunu iliş tizgiller şaraydı da iqtisadının iş yeni kuvveti, icdimai turmuşunun yeni endisi, kişiler bardı keldisinin yeni yolu üstüde izdinip, çıgıra halkıgan sonunu kolaylaştırışını algı seltip, kesip zanciri, təminat zancirinin bir xatar ravan buluşuğu kapalı kılıp, dünya iqtisadının əsli kiliş musabısının muqim puhtu buluşuğu türütkü buluşumuz lazım. Örmətlik radio anlıqıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 10. ayının 30. günü 20 devlet gurayı rehberlerinin 16. qetimlik Ali yığınının 1. basıçlıq yığınında kılgan uçuk sığdırışcan buluş, əmkarlışıp ortak paydı ilişti çın turup, hakiki köptarapçilikini əmliyyat körsteyli namlıq sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2022-ci 1. ayının 17. günü 2022-ci dünya iqtisad munbirinin sıllıq yığında sözlügen yokumdun kiyinki güzel dünyanı birlikte berpa kılaylı namlı nutkının bir kısmını anlattık.

Trening programımız müşerda yerleşti. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıqmalar, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda boğundak biz bu bir kançı günlük programlarımızda Rosa Gülbay'nın Arzu Üçün namlı postunun aldın kısımdan anlatkandık. Beycan'daki 4 yıllık okuş hayatı 5-5'de geçe ahırlaşıp kaldı. Nebi aynı vakitte atanısı ve yurttaşlarına bayan vadesi boyunca okuş bitirip yurtluk kaydışını planladı. Gerçi okuşka meniş aldı da hemmeyle tanla yurtluk kaydıp yurtunun tarakiyatı küş koştuk alıqını bildirgen bolsa mı? 4 yıllık okuş şeryana da çoğun şehirlerde gelip işleş uyuğa kep kalan okuqçılamı yok anasıydı. Şunu o muş bir sattı köpçilikini Beycan'a cem kılıp, ulanı kayıt təşkillemekçe buldu. Ondaq da köpçilikinin planı kandaqdı. Ular aslında birlikte yurtu kaydalamı. Bula kızıqsanla, dekıtanla devamlı bugünkü radio jurnalı programımızda uğurlaştırılan Rosa Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq povestinin devamı da bulsun.

0: Stadion o'g'ichi do'stlar, Jahon ayniki programimiz yenislar bilan yuz ko'rishdi. Men do'stonlar Mahliya Ibrahim. Bugun Jahon aynikimizda qaysi mazmunlar ayon bo'ldikin, bilik quloq sepa qaylik. Yashanganlardiki uzun vaqt ekranga tikilib o'tirdigan holatga sal qarashqa bo'lmaydi. Bugun aqlning roli to'g'risida so'zlab beraman. Bugun yana tabiat dunyosidagi ko'rish sezgisi eng yaxshi jonliqlar to'g'risida anglaymiz. Bugun yana qiziqarli filmlarni taqdimlab bo'ladi. Xo'sh, qadrli do'stlar, tuvandamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlaymiz. Bugungi kunda qisqa film ko'rish, xabar ko'rish nurg'un yashanganlarning kundalik aram ilish usuliga aylandi. Yon telefon yashanganlarning turmushini beytib, bo'sh vaqtlarini ko'ngillik o'tkazishiga yordam berdi. Ammo nurg'un cho'nglar yon telefon ishlatish vaqtini cheklayolmaydi. Chiroqni o'chirib bo'libmi, yana davomliq ko'radi. Ovozi shundoq chiq. Qarmoqqa o'zini shundoq erkin qo'yayotgandek ko'rinsmi, lekin bu holat osta-osta badanni xo'rtiradi. Doktor shuni eskertidiki, yashanganlarning badan iqtidori aslida chekinish bosqichida turg'ashqa, uzun vaqt yon telefonga qarash ko'zga ziyonliq bo'lib qolmay, bo'yin umurtqisi, anglash iqtidori, uyqusi, cho'ng miya holatiga mu ziyon yetkazishi mumkin ekan. Ko'z qurg'oqlashish, ko'z og'rish ogohlantirish signali. To'xtamay yon telefon ko'rish jiddiy xarakterli ko'z kesilini keltirib chiqarishi mumkin. 65 yoshga kirgan Liu Momay har kuni yon telefonda qisqa film ko'rishni yaxshi ko'radi. Lekin yaqindan buyon uning ko'zi ham og'rib, ham qurg'oqlashib, narsalarni aniq ko'ramaydigandek his qilib, doktorxonaga kelib tekshirdi. Doktorning tanishtirishicha, yashanganlar yon telefon ko'rganda ko'z chimildatish qitim soni ko'rinarlik azlab, yosh pardasi vaqtida to'liqlanmay, ko'z qurg'oqlashish qatorliq bayramliklar mu paydo bo'ladi ekan. Fudan tashxisi qarmoqidagi ko'z, quloq, burun, kekirdak kasalliklari doktorxonasi ko'z kasalliklari bo'limining mudir vrachi Shuekang mutaxtidi. Yashanganlarning ko'z tanishish iqtidori aslida yoshning cho'ngishiga egishib chekinadi. Uzun vaqt yaqin orliqdan yon telefonga qarash ko'zning yukini og'irlashtirib yetadi. Konkert chipadisi uzun vaqt yaqin atrofdagi narsalarga qaragandan keyin tuyuqsiz yiroqqa nazar solganda tez sur'atda tanishigili bo'lmaydi. Narsalarni aniq ko'rgilimi bo'lmaydi. Vaqt uzargan seri asalla ko'rish quvvati charchashni keltirib chiqaradi. Fudan tashxisi qarmoqidagi Xuadong doktorxonasi ko'z kasalliklari bo'limining muavin mudir vrachi Wu Leimon aytdi. Ko'z kasalliklari bo'limida kasal ko'rsatayotgan yashangan bemorlarning taxminan 60% asosligi ko'z qurg'oqlashish kesli sababli keladi. Yashanganlarning ko'z go'hriga oq tushish kristallarining ko'pinchisi qonrab ketgan bo'lib, uzun nazgil yon telefonga qaraganda, yon telefon ekranidagi ko'k nurning g'idiqlishi asalla ko'zdagi seriq dog' rayonini zaxmalandiradi. Doktor ko'rish quvvati charchashning oldini olish uchun har kuni yon telefonga qarashni 2 soatdan 3 soatgacha kontrol qilish. Har qitim ko'zni 30 minutdan 40 minutgacha uda ishlatganda to'xtab, yiroqqa qarab ko'zni haqiqiy aram oldirish taklifini berdi. Yana bir xil ahvolda alohida ehtiyot qilish kerak. Ya'ni chiroqni o'chirib, karvatga yetib yon telefon ko'rmaslik kerak. Qorong'u muhitda ko'z qarchig'i kengayib ketsa, glaukomaning jiddiy qo'zg'ilish xavfini oshirib yetishi mumkin. Shuning bilan bir vaqtda uxlashdan burun uzun vaqt ekranga qarash qonuniyatlik mashg'ulot qilishga foydasiz. Amalda qorong'uda yon telefonni ko'rmaslik kerak. Uzun muddat beshni tuvan qilib yon telefonga qarash bo'yin umurtqisini ziyonga uchratishi hatto operatsiya qilishga to'g'ri kelishi mumkin. 65 yoshga kirgan Chang Apandi uzun vaqt beshni tuvan silib telefonga qarashga odatlangan. Bir necha yil ilgari u belikining chinqilib, mo'risining og'riyotganligini his qilishga boshladi. Bir holatni saqlash vaqti sal uzarsa, beyaram bo'lish alomatlari texmi roshallashdi. Tekshirishda uning yelikining besilishi bir qadar og'ir ishkanligi bayqaldi. Oxirida Chang Apandi amalsiz bo'yin umurtqisi operatsiyasi qildirdi. Nima uchun beshni tuvan qilib yon telefonga qarash bo'yin umurtqisining yukini og'irlashtirib yetadi? Shanghai shahrlik 6-chi xalq doktorxonasi so'ngak bo'limi umurtqa tashqi kasalliklar bo'limining mudiri Lian Xiaofeng tanishtirib mundaq dedi. Normal bo'yin umurtqisi oldiga fiziologik yoy shaklda bo'ladi. Uzun vaqt beshni tuvan qilgandan keyin bo'yin umurtqisi tadrijiy holda normal egmidan chatnab ketishi mumkin. Shuning bilan bir vaqtda bo'yin, dumbi muskullari davomliq jiddiylashadi. Vaqt uzargan seri asalla og'riydi va zo'rqish paydo bo'ladi. Doktor mundaq taklif berdi. Yon telefon ko'rganda amalba ekranni egizroq ko'tarib, bosh va bo'yinni nisbiy tik tutish. Har yarim soatdan 1 soatgacha to'xtab, beshni ko'tarib, bo'yin va mo'rni harakatlantirib, bo'yin va dumbini erkin qo'yish kerak. Agar bo'yin umurtqisi biyaram bo'lgan bo'lsa, qalaymiqan chiniqishga oldirmaslik kerak. Fudan tashxisi qarmoqidagi Xuadong doktorxonasi so'ngak bo'limining muavin mudir vrachi Chin Song mundaq dedi. Bir kısım yaşanganlar asasi kesili bar ahvalda baş qiyish, kol ağrish, kol uyuşish, put kol mağdursizlanish qatarlıq alamatlar körülgende aldı bilen doktorxanığı berip sebebini iniqlap, andın qaratmalıqı bolgan alda salametlikni əsige keltiriş məşqi elip berip, qarğulaça hareket qılı sebebidin kesellik ahvalının eğrilişip ketişdin saqlanış kerek. Anlaş iqtidarı zahmilniş, qalaymıqan uxlaş, çoğmenini xorutuş. Lew Apendi adatı televizor körüşni, yan telefon körüşni yaxşı gördü. Yani texi öz yaxşı gördüğün kısqı videolarını saxlap koydu. Doktor şuna əskertidu ki, yaşanğalların anlaş iqtidarı əsildili tədrici tövəllə vatqanda, əgər yan telefon işlətkəndə avazını bək yuqır qılıbəsə, əksisə anlaş iqtidarını yenimi zahmilendirişi mümkün. Yeni bir asan səl qarıldığan məsələ uyqu. Bulup mu uxlaştın burun karvatı yetib yan telefon görüşdə ekran nuri melatoninin acırılıp çıxışığı təsir yetküzüb, keç gündüzünün ritmini qalaymıqallaşdırıb, biologiyelik saatini mu uzun etişi mümkün. Optimatik uda qoyulu atqan qısqı videonu körgəndə adam bilib bilmək bargan seri kiyin uxlab yaşanqallarının uxlaş vaxtını yenimi qısqartı vididu. Bunodan başqa, bütün gün qısqı video xəbər görüb, uçurla kəyni-kəynidin qubul qılınıyı versə, çoğun menini parç-pırat uçurlanı davamlıq bir tərəb qılış imkaniyeti qıldı. Doktor şunu əskertidu ki, yaşanqalla əgər özünün bayı görgən məzmununu közü jümüb aşkıcı unutup qalsa, daim eğzığı kəgənimi ağızdın sözləb çıxıramısa, adi halda yeşinin çoğun işiğa yığıncaqlamasıdığı gerek. Yan telefon körüşünü muvapıq azaytıb, köp hərkət qılıb, köp izdimai alaqı qılıb, çoğun meniga haqiqi pikir almaştırdıqan və pahaliyet qıldıqan vaqt qaldırış gerek. Şanghay Zhongyi Dorgeliki Daşösi Karmıqıdiki Shuguang Doktorxanisi Yenisancip Davalaş Bölümünün Mudur Viraci Sui Huashun mundaq təklif bərdi. Adatta yan telefonu uda 20 saatin artuq qarmaslıq gerek. Yan telefonu qoyup oğandin kiyin boyun gimnastikisi, 8 bölaklik gimnastika, tayji gumpsi qatarlıqlarını işləb, biyaramlıqını pəsaytib, əs tutuş qabiliyetini asıraş gerek. Yan telefonumu muhabıq işiltiş gerek. Ziyadi məstanı buluştun çoxum saxılınış gerek. Toxtumay yan telefon körüştək naçar adetini özgərtib, kündülük sağlamlıqının tüvən çekini saxlıqandıla, andın yaşanqallarının turmuşini rahat, erkin azadı qığılı buludu.
1: Adaş, əti bağçıqı verib 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işilgan bolduk mana.
3: Yeni bir qeytim oynamdıq. Eskişe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yeni bir az qeyrat qılsamda çıxıdıkən mən. İlgiri bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mə. Salamətliyəm, bağansır, yaxşı o kütbardı o.

0: Qaltıqı, altılıq peytdə sizni əcəllik zəxmində saxlab qaldı məsmə. Oylab qıqın, qayısı bəkirək əvarçılıq.
1: Doğra, bir xətərlik mühim. Toksikirib məngəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bolğudək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xəbini azaytudu.
2: Toksikirib məngəndə bir xətərlik qalpaqını doğru kiyibilim. Bir xətərlik qalpaqı sizni qoğdaydı.
3: Siz daim charchab, immunitet kuchingiz tövelligendek, metabolizmingiz astılgandek his qilamsiz. Nurg'un kishilar buni yerib ketish, charchab ketish deb qaraydi. Ammo mutaxassislar yana bir sababning borligini eskartadi. Xizmatchilar ichida taxminan 74.5% odamning uch vaqt tamoqqa qonuniyatlik emas ekan. 81% odam atigalik tamoqda faqat asosliq yemakliklarni qabul qildi ekan. Uning ustiga uzun mazgil eg'ir may, eg'ir tuzg'i taynidigan sirtki tamoqlarni yeydi ekan. Nurg'un kishilar har kuni a'lo sifatli oqsil, ya'ni tuxum, sut, go'sht, biliq, rak, davdur qatorliqlarni kechki tamoqda bir qitimdil qabul qildi ekan. Uch vaqt tamoqning taqsimlanishi eg'ir darajada tamponsiz bo'lib, butun kunlik oqsil bilan ta'minlash o'tirish qimmati tavsiya qilingan qimmatdan tuvan ekan. Mushundoq ketaversa, bir qator sog'lomlik masalalar kelib chiqar ekan. 7 ulushdan ortiq odam asosiy tamoqqa to'ysila oziq-ovqat yetarlik bo'ladi deb qaraydi ekan. Oqsil odam badanining hayotlik faoliyatini saqlaydigan yadroliq oziq-ovqat moddasi bo'lib, odam badanining barliq metabolizm jarayoniga qatnashadi. Shuning uchun chuqum kundlik tamoq bilan davomliq ta'minlashga tayinish kerak. Uzoq muddat ta'minlashdagi yo'choq 10% dan ishib ketsa, immunitet kuchi tuvallash, muskullar xo'rab ketish, yari eg'izning saqlanishi osti bo'lish, ishki ajratma qalaymi qallishish, badan iqtidori chekinish qatorliq sog'lomlik masalalari tadrijiy ko'rildi. Tadqiqotchi Wang Fengzhong taklif qilib mundaq dedi. Buning asosiy sababi mundaq ikki tarafdan. Birinchisi, xato tunish tashabbuskorlik bilan yemaslikni keltirib chiqargan. Mamlakat bo'yicha oziq-ovqatga doir fanni umumlashtirish savol-javoblik statistikasidan ma'lum bo'lishicha, ziyoratni qabul qilguvchilarning oqsilning qabul qilinishiga qarata 72% ziyorat qilinguvchi asosliq yemaklikka to'ysila oziq-ovqat yetarlik bo'ladi deb e'tirof qilgan. 65% ziyorat qilinguvchi go'shtsiz tamoq yesa texmi yaxshi, go'sht va tuxum yemismi bo'ladi deb qargan. 58% ziyorat qilinguvchi yuqori oqsil cho'qim bo'rakka ziyon yetkazadi deb qargan. Bu ish xil xato qarash aholilarning a'lo sifatli oqsilliq yemakliklarning qabul qilinishini tashabbuskorlik bilan azaytishni bevosita keltirib chiqargan. Ikkinchi, go'sht, tuxum, sut, suv mahsulotlari dadurning egilgan nisbati 40% ga yetmaydi. 50% lik nishon qimmatidan xilili tuvan. Guruch, un qatorliq o'simliklardagi dalliq ziraat oqsilining hazm bo'lish, qabul qilinish nisbati aran 60% dan 70% kicha. Tuxum, sut oqsilining qabul qilinish nisbati 90% dan oshadi. Guruch uni inchiki pishiqlab ishlash orqali to'ralma bexi, kepaklar chiqarib etilib, oqsil miqdori va amino kislotasining mukammalligini yanada tuvalitib, oziq-ovqat kamchil bo'lish ahvoli og'irlashadi. Oqsil yeyishni bilishda 3 prinsipga ahamiyat berish kerak. Jungo aholilarining taomlaridagi oziq-ovqat moddalarining qabul qilinish miqdorida 18 yoshdan 64 yoshgacha bo'lgan erlar va ayollarning kundalik oqsil qabul qilish miqdori ayrim-ayrim holda 65 gram va 55 gram. 65 yosh va undan yuqori yashanganlarning ayrim-ayrim holda 72 gram va 62 gram bo'lishi tavsiya qilingan. Undaqda oqsilni zodi qanday qiyish kerak? Wang Fengzhong bunday taklif berdi. Qabul qilish umumiy prinsipi jihatda kundalik yemak ishmakni asos qilishda chiqib turib, hayvonot oqsili bilan o'simlik oqsilini ko'p xil moslashtirishga ahamiyat berish kerak. Birinchi, uch vaqt tamoqni takshi taqsimlashda chiqib turish kerak. Odam badani bir qitimda yuqori unumlik foydalanadigan oqsilning yuqori cheki taxminan 20 gramdan 30 gramgacha bo'lib, bir qitimda qabul qildigan oqsil 30 gramdan eshib ketsa, ortiq amino kislotasini muskullarning birikishiga ishlatgili bo'lmaydi. Shunga atiganlik, tushlik, kechlik uch vaqt tamoqning har biriga 20-30 gram oqsil taqsim qilish kerak. Ikkinchidan, a'lo sifatli oqsilning har kuni qabul qilinadigan oqsil umumiy miqdorida egilgan nisbatiga ahamiyat berish kerak. Mundaq qilib aytganda, odam badani har kuni qabul qiladigan umumiy oqsil ichida hayvonot oqsili, masalan, tuxum, sut, biliq, rak, qari go'sht va mukammal o'simlik oqsili, masalan, dadur yasalmalarining egilgan nisbati 50% dan yuqori yoki shuningga teng bo'lishi kerak. Dalliq ziraat oqsili, ya'ni bug'doy qatorliq dalliq ziraatlar tarkibidagi oqsil faqat to'liqlimi qilinsa bo'ladi. Uni qabul qilingan oqsilning asosliq manbasi qilishga bo'lmaydi. 3-chi, ziyodi xavf xatarni to'sish kerak. Oqsilning qabul qilinishi qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi bo'lavermaydi albatta. Qoramqı yetken sağlam kişilərinin könüllük aqsılı qobıl qılışı hər kilogram bədən iğirliqiga 2 gramdan işib ketməsi kerek. Uzaq müddət normadan artıq istimal qılganda böyrəknin süzüş besmini aşırıb, südük kislotasının hasıl buluşunu aşırıb etiblə qalmay,

0: yana ko'kdat dalliq ziroatlarning qabul qilinishini egli bilib, tomoq talasi vitamin kamlikni keltirib chiqaradi. Go'sht, beliq, tuxum, sut, purchoq yeyish kerak. Oqsil talqiniga tayinib o'rinliq qilmaslik kerak. Kundalik yemaklik materiallarini tanlashda asosligi tuxum, kali suti, o'riq kali go'shti, beliq go'shti, purchoq suti, tofu, seriq purchoq qatorliklar tavsiya qilindi. Atigalik tomoqda 1 tuxum va 250 ml sap sut yoki 200 ml purchoq suti tanlashga bo'ladi. Tushlik tomoqda 100 g o'riq go'sht yoki beliq, rak va 100 g tofu yesi bo'ladi. Kechlik tomoqda 80 g suv mahsulotlari yoki terisi elib etilgan uy qushlari go'shti va qora ochliq purchoq tomoqi yesi bo'ladi. Bundoq bo'lganda butun kunlik tabiiy yemaklik oqsilining umumiy miqdoriga asosiy yemaklikdan erishgan dalliq ziroat oqsilini moslashtirganda asolla o'lchamga yetkili bo'ladi. Qorimi qorish va ta'mini tanishish usuli jihatida oldi bilan o'rdi pishirish, suvda pishirish kerak. Mayda pishirish go'sht turidagi mayni 30% dan ko'proq ko'paytiradi. Ortiqcha issiqlik oqsil to'liqlashning foydasini yo'q chiqaradi. Albatta yana nurg'un kishilar oqsil to'liqlash to'g'risi sotib olishni tanlaydi. 2025 yili davlat ichidagi oqsil to'liqlash to'g'risi bozori axtashlik kitobida ko'rsatilishicha, elimizda oqsil talqinining yillik iste'mol ish surati 17.3% bo'lgan. Lekin 62% iste'molchida qorg'ulachi tanlab sotib olish, ortiq iste'mol qilish masalasi mavjud ekan. Wang Fengzhong munolarni eskartdi. Amaliyotda go'sht, tuxum, sut, dadur qatorliq tabiiy yemaklik materiallari oqsil bilan ta'minlashdan boshqa yana mineral modda, yog'da erishgan vitamin, yemaklik talasi qatorliq ko'p xil oziq-ovqat moddalari mol. Oqsil to'liqlash to'g'risi faqat tomoq yo'chqi sutida to'liqlandi. Tabiiy yemaklikning o'rnini hargiz ololmaydi. Uning oziq-ovqat qiymati texnik yaxshi hisoblanmaydi. Uzun muddat ko'p miqdorda qabul qilishga texnik bo'lmaydi.
1: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng chong tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Menche urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoch acharchilik, yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
4: Vaba va muhit bulg'unishimi nayti qo'rqinchli.
1: Shundaq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
5: U nima?
1: Tomoq chekish. Tomoq chekishni dunyo sayyohat tashkiloti insonlarning 5-chi xil tahdidi deb atagan. Har yili 8 milliondan ortiq odamning jiniga zamin bo'lmoqda.
6: Barmog'ingizga qisilganingiz o'zingiz va boshqalarning hayoti. Biz tomoqiga yaxtaylik.
0: Tabiat dunyosidagi ko'rish sezgisi eng yaxshi jonliqlar. Birinchisi burkut. Бүркітмі хайваланың көрі сәзгісі дүниясыда әң үйқыр орынды тұрды. Оқшымайдыған ері шуке, бүркіт көзінің бір жіп алайды көріш әзасы бар. Бүркітнің көзі ене ер үздегі жалықланың кичекен әркетлеріні өткір тұтып, елан, тошқан, яке етіс чашқыны қатарлық олжыланы еніқ пәрқетіп, ентайын тоғыр өкім қылышықтыларынына майян қалыды. Ikkinchisi mushuk yapılaq. Başqa nurgun göşxor hayvanlarga o'xshash mushuk yapılaqning ko'zi yuz qismining oldi tarafiga joylashgan bo'lib, ularga o'g'ulash jarayonida o'zgicha tuyg'u beradi. Bulibmi qorong'u muhitda mushuk yapılaqning g'oyat zo'r ko'z qarchiqi va mo'l ko'rish tayoqcha hujayrasi ularni ojiz nur sharoitiga moslashtiradi. Gerçi onunda körüş piramida hücayrisi kemçil bulsun mu, lakin bu del ulanın közdeki silindir sıman tüzülüşünü işe aşırıp, aciz nurga sezgür inkas kaytırıp, keçedik erkekini ularının en yakışı olcusu kaylandırgan. Üçüncüsü, kıspışpakı yaydıgan makaka maymuni. Uzun kuyrukluk makaka maymunu tere kıspışpakı yaydıgan makaka maymuni, Şarkı Cenubi Asya rayonunda kent tarqalgan bulup, şehir etrafi ve kentlerde pat pat uçurap durudu. Kıspışpakı yaydıgan makaka maymununun yüz sızıkları inik bulup, Özgüce hal kısmının köz çanıkı kurulması, ulanın közünü aldığı udul karatalaydı. Ulanın kalçısı körüş ıhtıdarı hatta insanlarda mı işip düşüdü? Bu ulanın ormalık terket kılganda arlık ve renge doğru hüküm kılışıgı yerden berudu. Tötüncisi hamilyon. Hemegi tonuşluk nıqaplanış ustisi hamilyonunun köz almasının alaydı kurulması, uni adetin taşkırı körüş kodik egi kılgan. Hamilyonunun üstünki ve aslınki kapıgının ornini kiçik töşüklü konusuman kurulma ağan bulup, bu arkalık köz karçıqı erken yötkülüp, pütülay oxşaş bulmağan işki yönlüşlü mustaqil közü tələydi. Bu xil körü sezimi hamilyonni havadiki aşaratlarını tutuştiki başlamcı aylandırgan. Bəşincisi yolvas. Yolvas, çoğun tipteki müşk ailesidik hayvan. Onun ötkür közü o oğlaştı kembos bulmaydıgan ötkür vasıta. Yolvas peşini igiz götürgen çağda onun közü olcini yukarı iniklikte izdeydu ve iz qovlaydı. Müşk ailesidik hayvanlarının keçidi körü şıhtıdarın.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat uzun sebeplik. Yakından buyan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombağı okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sülpsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.

Özara varislik münasibeti bağ kişiler okşaş bir vakitte ölüp gelse kanda kılış gerek. Aldı bilen bu vaktiki delu misalını anlap öteyli. Van Şavcan'ın 32 yaş kırgen tuğulgan günü yetip gelişki az kaldı. O dostlarını çakırıp tuğulgan gününü ötküz mehcip oldu. Onun yakın dostu Li Xin, Hotini Wang Fang, oğlu Li Yong ve kızı Li Lin'ni ilip öydün çıktı. Şu günü katkı yağmur yakışka, Li Xin yol iğızda tez süratli kitu atkan yük optimalığı diye katkılmay, katnaş ve kası yüz verdi. Kutkuzuş optimalı yetip gelgende, emmeylenin tınık tohtıgan bulup, kimnin baldur, kimnin kiyin ölgelikini bekitiş tesk tohtıdı. Li Xin'nin atanısı burullu vapat bolgan. Birer akufkusi, aç sınısı mı yok? Hotini Wang Fang'nın anısı, oğlu Li Yong'nun hotini, Şavşa hayat idi. Tört eylen ölüp ketkendikin Wang Fang'nın anısı bilen Li Yong'nun hotini Şavşa mırasının kimgi təvə buluş doğrusu da talaş tartış kılıştı. Şavşa mırasını tən bülüş gerek dəb qarsa Wang Fang'nın anısı tən bülüşkü bolmaydı dəb qardı. Wang Shaoqiang katnaş vəqəsinin özünün tuğulgan gününü ötküzüş səbəbidin kilib çıqalıqını oylısı da qatlıq azabınlattı. O dostudun Wang Fang'nın anısı bilen Shaoqiang'nın mıras macerası kılvat kalıqını anlap, Li Xin'nin ailesi dikilənin mıras macerasını həl kılışkı yardan beriş kararı geldi. Ondaq da işkeylenge mırasını kandaq bölüş gerek. Bu diloğa mındaq düşenci berildi. Bu dilo misali ölgen vaqtini bekitiş məsilsizlik çetilidu. Əqtiləb kanun dəstorda öz ara varislik münasibeti bolğan bir qanç kişi oxşaş bir vəqədə ölüp getib, ölgen vaqtını bekitkil bolmasa, başqa varisi yox kişi aval öldü deyib qarılıdı. Həmmisinin başqa varisi bolsa, aldınqı boğun aval öldü deyib qarılıdı. Ölgüçülər bir boğundu bolsa, birli vaqtı öldü deyib qarılıdı. Öz ara varislik kılmaydı deyib inıq belgilendi. Bu dilo misalı da Li Xin bilen Wang Fang'nın boğunu oxşaş, Li Yong bilen Li Lin'nin boğunu oxşaş. Ula öz ara varislik kılmaydı. Li Xin bilen Wang Fang, Li Yong, Li Lin'nin atanısı, ula aval öldü deyib qarılıdı. Ula Erhotun bolğalıq üçün Erhotun ortak mülkünün 20 şəxsi mirası hesablanıdı. Li Yong bilen Li Lin, Li Xin'nin varisi bolğalıq üçün Li Xin'nin mirasını tən bölüşsü buludu. Anısı Li Yong bilen Li Lin, Wang Fang'nın varisi bulup, Wang Fang'nın mal mülkü üç eylengi tən bölünsü buludu. Tövende Li Yong bilen Li Lin'nin miras təksimatı qarapaqaylı. Aksi Li Yong'nun birinci rəddiki varisi onun xotini Şavşa. Şavşa yuqurda etilgan Li Yong erişken mirasının həmmisigi erişidu. Sınısı Li Lin'nin ikinci rəddiki varislerden momusulu ba. Şunun üçün momusi Li Lin'nin varislik mirasığı erişidu. Kısqısı yuqurda etilgan mirasını Wang Fang'nın anısı bilen Şavşa'a tən bölüşkü bolmaydı. Wang Fang'nın anısı köprek mirasığı erişidu. Cunhua Xalıq Cumhuriyeti'nin Haqtilab Kanun Dəstori 1121 maddesi da mundaq belgilengen. Mirasqa varislik kılış varislik kılınğıcı ölgen vaqıttın başlanıdı. Öz ara varislik kılış münasibeti bolğan bir qanç kişi oxşaş bir vəqədə ölüp getib, ölgen vaqtını bekitkil bolmasa, başqa varisi yox kişi aval öldü deyib qarılıdı. Həmmisinin başqa varisi bolsa, ölgüçülənin boğun pərqi oxşaş bolmasa, aldınqı boğun aval öldü deyib qarılıdı. Ölgüçülə bir boğundu bolsa, birli vaqtı öldü deyib qarılıdı. Öz ara varislik kılmaydı.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bugünkü kanun liniyası programımız müşerde ayağlaştı. Programımızın muhariri ve kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul muhariri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösencan. Hem de ikinci stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yakşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnun ozıkı. Çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerine huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Hen ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli dostlar şu tatlı programımızda anlaşılatıdı. Bugünkü programı demlerimizde mi muhabbet ki toyungan nakşlarının huzurlarımız muhabbetlik paranlarını anlayımız. Muhabbet hudi kepine kokşaydı. O kaya gibi basa şuya gibi kuşallık ep geliydi. Kişiler hudi havağa muhtaç boğandak muhabbet kime muhtaç buludu. Muhabbetin cerahitini sakaytışının usulü tekimi köp. Uzadı nime? O muhabbet ata kılıştır. Muhabbette aşıklar üçün neçimin çakırım arlık hiç kancı bilinmez. Muhabbette çıraylık çıraylık emez, söygen çıraylıktır.

Сүйүмдүк достор, şu tatlı programımız damlaşıp atıdı. Bugün gorillaştırılgan şu nakşılarımızdan sizlerge huzur ata kılışını çin kalbimizden ümit kılımız. Hem de ben sizlerge bir kıskı hikayeni sözlep birey. Bir neçeyle birleşip bir dükkan içipti. Samimilik bilen soğudu kıgaçka yaman emez pul tepipti. Ula daim özlerge taksimlengen paydını yuşurun yısaplapmağı diken. Tekazalık bilen kütken kün ahırı yitip gelip bu paydımı taksimlenipti. Hem de hemmeyle özünün hesabatını toğra deyip karagaçka arada talaşta şükürlüp varan çürün etrafını bir aptı. Del şu çağda hoşnut.

Samarkanddaki bir aylan kelip dukunuğlağı ot kette dep tu ciddileşken içe. Bu şerikle paydını ayırıp bulup ot üçürüş ya ki otunu üçürüp bulup andın paydını ayırış meselesi de bir deklik kilenmeyi kaptı. Hiç kayısı ot üçürüşke bambaptı. Ola ot üçürüşünü zörür dep karmakaşka dukanı ketken ot bilen kar yok. Öz yisavatı bilen aldıraş op gitipti. Ola koyuk sütek götürülüp mallanın küyük pırkı dımakı vurulgan çağda andın dukanı karap yügülüptü. Neticede ula nemini körüptü dese küçlük ot yalkını da kağan kutkuzuş esla mümkün bombağan mallanı körüptü. Muşu dukanının çaraslap küyüşüge karap kaptı. Şunda kılıp desmayı mı paydısı mı yok çıkıptı. Şunda deyiş ki boludu şerikleşik münasip kişiyle xeyim xeter aldı da muayyen mesuliyetini üstüge alalaydıgan, ciddi peyitte birlik kilalaydıgan, şahsi menfaatini umumunun menfaatini boysundurup, birlikte kıyınçılıkını yenişke otlun alaydıgan kişilerdir. Demek, biz bu hikayedin kanda kulağız çıkırmız degen de, şerikini toğurtallaş, yolunu toğurtallaştın mı muhim, diyen kulağızını çıkırmız. Her kandak bir işini kılışta aldı bilen işenç, samimilik, birlikte küş çıkırış hem de muhim. Her bir radyo anlıkçılarımızdan, bulup mu muşu ticaret sahası da tırışıp atkan anlıkçılarımızdan, ticaretinin ronak tepişini çın kalbimizden ümit kılmaz, kinemize nadir küldürümüzge devamlı kulak sağa isle.

Sevimlik dostlar, şu tatlı programımız devamlı şu vatı da. Bir ayol kesel kösetkili doktorunun aldığı beripti. Doktor, bir aram bulu vatkınınızga neç gün buldu deyip soraptı. 5-6 gün buldu. Deslepte ben udildeki doğru kandın doğru seti bilip yedim. 4 gün doğru yiysem mi paydı son mu de? Depti bu ayol. Doktor, o yizip begen doğrunu içki kandak cüret kıla aldınız. O nemini biletti? Depti. Doktorunun sözü teki tügümestil la ayol burulup meyiniptü. Doktor, hanım kayak var siz. Men tek kesilinizgi diyagınız koymadım. Dep toğlaptı. Sizni bana aşı doğru kanının ilgisi tonuşturgan de. Depti o helik ayol. Belkim siz hemizin yakşı buluşunuz mümkün. Bırak başkalarını çökürüşünün oranına özünüzün yakşılıkını gevdilendirme. Belkim siz en münevver buluşunuz mümkün. Bırak siz özünüz gibi bek işinip getip hem milyarda özünüzü göz göz kılıp maktınıp şürme. Artık şılıkınız ne cari kıldırın? Bırak layıkıdı bozsun. Öz artık şılıkınızı namayan kılış için başkalarının maktaşını unutup kalma. Başkalarının çökürüş bedelige kuşallık tapıdığan bu iş elbette normal psikikideki adamların kılıdığan iş yemez. Ne mi muhim degen de köngül azadiliki kuşallık duygusu hem de muhim. Şunun için biz turmuşta muşu noktalığa dikkat kılışımız gerek. Kuşallık güzel netice her bir dostlarımızga hemra bolsun. Kene küylerimiz tavım silah üçün.

يۆتكىلىشىدىكى يېتەكچى كۈچ بازار ئىدى. ھۆكۈمەت ئاساسلىقى مەبلەغ سېلىش مۇھىتىنى ياخشىلايتتى. بازار يۈزلىنىشىگە ماسلىشاتتى. بۇ قېتىم ھۆكۈمەتنىڭ يېتەكلەش رولى تەكىتلەندى. يەنى بازار قانۇنىيىتىگە ھۆرمەت قىلىش ئالدىنقى شەرتى ئاستىدا كەس بوشلۇق ئورۇنلاشتۇرمىسىنىڭ يۆنىلىشى ۋە رىتىمىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن يارىتىش كېرەك. ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسى ئوخشىمايدۇ. İlgiri kesiplerini ötkeşinin siyaset nişani asaslıqı rayonlarının mas terakkiyatını ilgir sürüş, rayonlar perkini kiçikletiş idi. 15. 5 yıllık yirik plan programısı da oturup koyulgan, devletin stratejilik merkezi rayon kuruluşu ve aşkışlık kesip zapsını ilgir sürüşke birleştirgen de, nöbette kesiplerinin yetkilişinin rayonlar ara maslaştırış kuralıdın, devletin iktisadi bir hatarlıkı, kesip zincirinin evrişimlikige münasuvetlik stratejilik orunlaştırmağa kötürülgenlikini körü alğılı buludu. Yetkeş mezmun okşumaydı. İlgiri kesiplerin yötkeşte işlep çıkırış iktidarının köçürüş asas kılınattı. Hazır təkitlindiğini yığınlık yartış zenciri, kesip zenciri, meblağ zenciri, ixtisaslıklar zencirinin mas yötkülüşü bulup, yötkülüş cereyanının kesipler yetisini östürüş cereyanıga ayınışı talep kılındı. Bu qetimki yötkeş porsitinin paydınıp, otura, garbi kısım rayonlarda kesiplerinin yükselişini işkaşırıştın ümit barı. Dıngız boyu rayonları bilen işki kuruqlıq rayonları pelenpey siman parıqtın funksiyeni maslaştırışka. Kesiplerin yötkeş, işlep çıkırış iktidarını köçürüştün, ekologiyanı kaytı berpa kılış karab yüzlendi. Kelgüsü nazar salsaq, devletin kesiplerini yötkep terakki kıldırış, derecesini östürüş kuruluşu, devletimizin iktisat haritisini çonkur özgertidu. Boşluk endisini kaytı berpa kılış. Dövletimizin strategiyelik çonkuru özellikini cari kıldırış. Islat ilip verilgan işge çitilgendim bu yan, dövletimiz işlep çıkış güçlerinin cahilişi de Roşen, Dıngız Buyi, işge kurukluğ Pelenpeysiman kurulması barlıqı geldi. Bu kurulma ünümlü östürüş bilen bir vaxtta kesip zenciri, təmirli zenciri yüksek derecede Dıngız Buyi'yi merkezleşip geliştek boşluk endisi şekillendirdi. Kesiplerini yötkep terakki kıldırış. Derecesini östürüş kuruluşu, devletin strategiyelik kindik rayon berpa kılıp, devlet zemini boşluğu da pelenpeysiman hem türtkü buluş, koş yadro masış endisini berpa kılışını talep kılıdı. Şarık kısım Dıngız boyu rayonları sırtkı içi yetişinin aldın kısepi ve pentechnikide yığınlık yartış menbe rayonu buluş funksiyasını dağımlık üstü kalıdı. Otura, garbi kısım işki kuruqlıq rayonları baylıq özelliki ve adem küçü tanırxının seliştirme özellikini cari kıldırıp, strategiyelik kesip bazisi, maddi eşya zapas saklaş bazisi ve ul esla kuruluşunu algı silcitip, şarık kısım rayonlarının kesip yetkilişini üstü kalıdı. Boşluğunu kayıtı berpa kılış emeliyeti, otura, garbi kısım rayonlarının kesip haritisini kayıtıdan yaratmakta. Ənənəvi yasımıçılıqını qobul qilishdin, strategiyalik yenidin güllengen kəsiblərini orunlaşdırışqıca, işki quruqluqdiki ölkələr oxşaş bolmagan yollar bilən, dövlətnin yeni sübətlik işləp çıxırış küçləri orunlaşdırmasığa sınıb kirməkdə. Strategiyalik yenidin güllengen kəsiblərinin orunlaşdırmasını qobul qilishca hətta, Ənxuy ölkəsi Çanjan delisini bir gəvdiləşdiriş strategiyasının qatlanma özəlliki tayinib, 2025 yıldaki avtomobil işlep çıkırış miktarı ve yeni energiyelik avtomobil işlep çıkırış miktarı memleket boyunca aldın korunu durdu. Onun muhabbet kazanışıdaki aşkuş, memuri rayon halkıgan hemkarlık mekanizmini kes muhasırsını bösüp çıkışının yadroluk tutkusu kılıp, Çanjan dildisi 4 saatlik kesip çemberkeyi sınışıp, ənənəvi yezigilik çoğun ölküsüden yeni energiyelik avtomobil birinci ölküsüge aylan kalıqıda. Yeni sübətlik işləp çıxırış küçlərinin boşluq orunlaşdırımız cəhətdə, İşki Mongol bütün məmləkətki hesablaş küçü torunun dövlət tügünü bulu sübdü bilən, dövlətnin şərxinin sallıq məlumatlarını qərib götkəb hesablaş quruluşunu çonqur yol qoydu. 2025-ci ili hesablaş küçü kəsbinin ticaret kirimi 57 milyard 700 milyon yuan getib, hesablaş küçü umumi kölümü və əxli hesablaş kölümü məmləkət bu içə birinci orunu durdu. İşki Moğul Abdunum rayonunun rəqəmlik ixtisat kəsbimi test rəqi qılıb, yadroluq kəsib qanuni iqə asasi gəvdilərinin sani Bultur Qoxşiş Məzgildikidin 26.14% eşib, kəsiblər yötkülüşünün coğrafiyyəlik boşluqdın rəqəmlik boşluqı qarab çonqur kəngəygənlikini əks etkü.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, yan telefonda əks etdiyin qaldıq tok miqdarı batareyanın qaldıq tok miqdarı mı? Muxbirimiz Gülləri Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Bəzdə bir ərsinin yan telefon oynayıb edib toyuqsuz çöçüb varqırab orundan durub alaqsadlıq bilan zərətligiş izləyinni görürüz. Yan telefon göstərən qaldıq tok miqdarı batareyanın qaldıq tok miqdarı emas. Bu nöqtəni aydınlaşdırış üçün biz aldı bilan yan telefonun tok miqdarının qandaq işləyəcəyini bir anlap baqaylıq. Telefonun qancılıq tok qalğanlığını qandaq bilgili boludu. Hemimizgə məlum ki, yan telefon batariyası batariyada yüz bərgən ximiyəlik reaksiyaya tayin edu. Nəzriyə cəhətdən etqanda biz reaksiyalaş küçü maddının yana qancılıq işib qalğanlığını ölçəb baxsaqla, yana qancılıq tok işib qalğanlığını eniq biləliyimiz. Bu jarayon anglamoqqa su sanduqida yana qanchalik suv borligini o'lchab baqqanga o'xshash oddiy bo'lsinmi, amaliyotda intayin qiyin. Hozir yon telefonlarda batareyaning ichki qismidagi reaksiyalash kuchlarining oz ko'pligini bevosita o'lchagili bo'lmaydi. Faqat tok yo'ldagi ba'zi parametrlarni tekshirish orqali yon telefonning tok miqdorini faraz qilg'ili bo'ladi. Shunga biz yon telefonda ko'rsatilgan eshib qolgan tok miqdorining amaliyotda bir faraz qimmati ekanligini ko'ra olamiz. Yon telefonning tekshirishga tegishli batareya parametri intayin ko'p. Bu yerda asosiy yon telefonning eshib qolgan tok miqdorini faraz qilishga munosabatli ikki parametrni tanishtiramiz. Agar siz tordan yon telefon batareyasini izlasangiz, nurg'un batareyalarga o'lchamlik tok besimi deb yozilganligini ko'rishingiz mumkin. Bu tok besimi odatda 3.7 volt atrofida bo'ladi. Lekin amaliyotda yon telefondagi litiylik batareya xizmat qilganda boshdan oxir muqim holda bu tok besimini chiqarmaydi. Amdala zarad qo'yib berishga boshlaganda tok besimi 4.2 voltga yaqinlashadi. Batareyaning zarad qo'yib berishi oxirlashganda tok besimi tez sur'atda tovallaydi. Shunga yon telefondimi ichki qismdagi batareyaning tok besimining o'zgarishini tekshirish orqali tok miqdorining oz ko'pligiga hukm qilg'ili bo'ladi. Masalan, batareyaning tok besimi 4.2 volt bo'lganda to'liq tok holatida, ya'ni 100% deb aniqlama berishki bo'ladi. 3.3 volt bo'lganda tok qorab tugan holatda, ya'ni 0% deb aniqlama berishki bo'ladi. Bu chaqda yon telefon avtomatik uchadi. Mushundoq agri siziq asosida yon telefon bizga eshib qolgan tokni ko'rsatib bera oladi. Bu usul anglamoqqa noyit oddiy, bevosita, lekin ba'zi masalalar bor. Ang roshan bir masala shuki, shiltish jarayonida tok besimining tovallishi siziqliq jarayon emas. Agri siziqlardan mu shuni ko'rib olish bo'ldiki, tok tugay deganda batareyaning tok besimining tovallishi bir qadar tez bo'ladi. Agar bu agri siziq bo'yicha ko'rsatsak, tok miqdori tuyuqsiz 15%dan 0% kichishib qolishi mumkin. Bu nurg'un avarjiliklarni olib kelishi mumkin. Biroq bu masalani hal qilish oson. Faqat ko'rsatilgan sonliq ma'lumotlarga tuzish kirgizili bo'ladi. Onundan boshqa tok besimiga tayinibla tok miqdoriga hukm qilishda yana bir masalaga duch kelamiz. U bo'lsa-mu, u nurg'un omillarning ta'siriga uchraydi. Masalan, o'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida tok besimining tovallash agrisizligi o'xshash bo'lmaydi. O'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida batareyaning zarad qo'yib berish agrisizligi o'xshash bo'lmaydi. Biz buni hassislik iqtidori deb ataymiz. O'xshash bo'lmagan hassislik shart ostida batareyaning tok besimining tovallash ahvoli o'xshamaydi. O'xshash bo'lmagan hassislik sharoitida batareyaning tok besimining o'zgarishi, agar hozir yon telefon orqali paranglashayotgan bo'lsa, batareyaning ishlash toki bir qadar kichik bo'lsa, navbatdagi ahvolga asosan eshib qolgan tok miqdori bir qadar yuqori bo'lishi mumkin. Yon telefon o'yinini ossangiz, yon telefonning xizmat toki cho'ngiydi. Yon telefon qaytadan mo'ljallangandan keyin eshib qolgan tok miqdorining uncha yuqori emasligini, ko'rsatilgan tok miqdorining o'zgarib turganligini bayqaysiz. Shunga yon telefon batareyaning tok besimini tekshirgandan boshqa yana boshqa parametrlarni ham tekshirishi mumkin. Zarat nurg'un yon telefonlarning ichiga o'rnatilgan o'zak yaproqchasida kolon o'lchagich deb atalgan bir narsa bor bo'lib, u yon telefonning eshib qolgan tok miqdoriga texnik to'g'ri hukm qilishga yordam berdi. Garchi nurg'un kishilar to'liq o'tir maktabda o'rgangan elektr ilmiy bilimlarni unutib ketgan bo'lsa-mu, ammo ko'pchilikka milli amper soat degan bu uqumning notunish emasligiga ishonamiz. Qandaqli bo'lmasin, yon telefon batareyasining sig'imi milli amper soatni birlik qiladi. Adette milli amper saat kanç çoğun bolsa, saklangan zerat mıhtarı şunç köp boludu. Kolonmetrinin ismidiki kolon mu zerat mıhtarının verlik bolup, kolonmetr bataryanın şiltiş jarayanda kançilik zerat koyup bergenlikini tekşür alaydı. Batarya arkalık saklıqlı bulduğun zerat mıhtarının sarıp bolgan zerat mıhtarını çıkırıp etkende, yani kançilik tok işip kalgalıkını belgeli boludu. Kolon ölçügüşünün yardımı da yan telefon tok miqdarını texmi toğru mölçerli alaydı. Amma şundaq bolsumu, yanıla xatalıq pärqi mövcud boludu. Şuna biz körgən eşip qalğan tok miqdarı pəqat bir mölçer qimmət. Yan telefonun tok miqdarda xatalıq barlıqını mölçerligəndin kiyin, oxşaş bolmağan yan telefon zavodlarımı öz aldıqı oylışıdı. Məsələn, bəzi zavodlar batareyanın tok miqdarını anç toğru mölçerlimigən ikən, ondaqda yan telefonun tokunun 1% qalğanlığını baldıraq körsüş kerek. Bundaq bolğanda işlətkişilərini yan telefonga baldıraq tok qacılab, beyhuda avarçılıqlardan saxlanğılı boludu, dəb oylışıdı. Onun üstüge tok tügəy digəndə, nurğun yan telefonlarımı avtomatikalda tövən tok altıqı kırıdı. Ekranın yoruqlıqını tövəllətib, arqı səhindiki mühim bolmağan programmalarının ayınışını toxtudu. Bularının hamısı ən axırqı 1% tokni texmi çıdamlıq görsüdü. Yəni bəzi zavodla yan telefonun tok miqdarı 2% qalğanda 30 sekundlıq vaxt əskərtişi verib, sizni tok sərətlik işini izdəb tepişqa intildirdi.

Hürmetli radyo anlıkçılar, 48. Nöbetlik Dünya Maharet Musabıkası Şanghay'da ötküzüldü. 68 devlet ve rayondan kelgen 1385 mahir 64 musabık türü de maharet cihette musabıkılaştı. Musabıkı meydanı da hem tamçılık, kepşerleş katarlık en enevi maharet türleri, hem uçkutsuz ayrıplan sistemisi, yumuşak detal sınıkı katarlık yeni türler bab olup, rakamlaşken, ekleyleşken ark görünüşteki kesbi maharet sahası da yüz bir vatkan işla eks ettirip verildi. Musabıkı meydanı da muhbir yığınğa katnaşkan nurgun vekiller ve mayırladın, süni akıl terakkiyatı şunçı tez tursa, küllerinin biri de bunun oranını başka nersinin elip geçişedin en sireydiğen, en sirmeydiğenlikini sorudu. Bunun karta Germaniye tamçılık sahasıdaki mahir Daniel Bronner mahit keskillik bilen ondak

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda ıcdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda algı ilgirlevatkan radyo anılgıçla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anışanlarını karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 30. günü, 20 devlet kuruyu rehberlerinin 16. kitimlik Ali yığınının 1. baskuşluk yığında kılgan o çok sığdırışcan buluş, hemkarlaşıp ortak payda ilişti çın turup, hakiki köp tarafçılıkını emeliyeti körsteyli namlık sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 17. günü, 2022 yıllık Dünya İktisat Münbirinin sıllık yığında sözlügen, Yokumdun kiyinki güzel dünyanı birlikte berpa kılaydı namlık nutkının bir kısmını anlatınız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 30. günü 20 devlet kuruyu rehberlerinin 16. kitimlik Ali yığınının 1. baskuçluk yığında kılgan uçuk sığdırışcan buluş, hemkarlaşıp ortak payda ilişti için durup hakiki köp tarafçılıkla emeliyeti körüsteyliği namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radyonluğu cı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 17. günü 2022 yıllık Dünya İktisat Münbirinin sıllık yığında sözlügen Yokumdan kiyinki güzel dünyanı birlikte berpa kılaylı namlık mutkının bir kısmını anlattımız.

Bugünkü dünya 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgürüşünü baştan geçirmekte. Bu özgürüş birer mezgil, birer vaka, birer devlet, birer daire bilen çekilip kalmadı. Belki çoğunkor hem keng dairelik devir özgürüşü boldı. Devir özgürüşü bilen esir yokumu girelişip, dünya yeni davalguşluk özgürüş mezgili girdi. Kanda kılganda yokum üstünün kalbi kılgılı boludu. Yokumdun kiinki dünyanın kanda kuruş gerek. Bu dünyadaki her kaysi devlet halkı ortak köngül bölüdügan zor mesele. Şundakla cevap vermesek bolmaydıgan tahirsiz zor tema. Devlet güllenmese haraplışıdı. Devletni idare kılış ilgirlimese cemiyet çekinidi. Dünya aman ziddiyetle hareketi devamında terakki kılıdı. Ziddiyet bolmasa dünya mı bolmaydı? Tarık'ı nezer salsak, insaniyet nurgun sınakla üstünün kalbi kılıç davamı da pişip yetilge. Nurgun kırzıslanı yeniş davamı da terakki kılgan. Biz Tarık'ın ilgirleş logikisi boyunca ilgirleşimiz, devrinin terakkiyat yıkımı da terakki kılışımız gerek. Meyli kandak boran çapkın çıkışının katı nezer, insaniyet aman algı karap ilgirleydi. Biz hem uzak tarihi devrilikini seleştirip, tehlil kılışı arkalık fikri yürgüzüşkü mayır bulup, hem küçük noktaladın şey ilanın özgürüşünü küzütüşkü mayır bulup, krizis davamı da yeni fırsat yetildirip, özgürüş davamı da yeni vaziyet yaratıp, kıyınçılık ve hırs üstüden galip kilidigan kudretli küşünü mücessemleşimiz lazım. Birinci, kol tutuşup hemkarlaşıp, küş toplap yokun üstünün kalbi kılışımız gerek. İnsaniyetinin istihbali ve takdirge berip takıladığan bu esir yokumu aldı da, halkıra cemiyet bir meydan kaysıranı tosup zerbi beriş cengini başladı. Emliyet şunu yeni bir ketim körüstüp verdi ki, dünyavi krizisinin dehşetlik dolkunu da, her kaysi devletle 190 neç kolvakı oltırgan bulmasın, belki bir takdirdaşlık para kutuğu oltırgan. Kolvak boran çapkını berdaşlık berelmeydi. Gayet zor para kutla dehşetlik dolkunu takabül turalaydı. Halkıra cemiyetinin ortak tırışçalık körsütüşü arkası da dünya boyunca yukumu takabül turuşta mühim ilgirleş boldi. Lekin yukum tekrarlanıp ve sörülüp, virus özgürüp ve köpeyip, tarkılış sürütü tezilişip, halkının hayat bir hatarlıki ve ten sağlamlıkıga eğir tehdit saldı. Dünya iktisadının terakkiyatıga çoğunkur təsir yetküzdü. Şençini çınıtıp, japa müşakkatte hemden buluş, yokun üstünün kalbi kılıçtiki birden bir doğru yol. Bir-birge tosalgı buludugan, asassız halda başkılağı döngep koyduğun erkanda kılmış can pürstüge dahli yetküzüdü. Umumiyetke kaşılı buludu. Dünyadaki her kaysi devletle halkıra yukumgı takabül turuş hemkarlıkını küçeytip, doğru tatkikilip yasa hemkarlıkını pahalı kanat yedirip, yukumgı takabül turuşunun köp kıl müdafiye sepini birlikte kurup, insaniyet seyye sağlamlık ortak gövdesini tez berpa kılışımız lazım. Bulup mu, vaksinin ibaret bu küçük koraldın yakşı paydalanıp, vaksininin adil taksimleşige hakiki kapalı kılıp, vaksini emleş sürütünü teziltip, halkıra immunitet hengini tüketip, hayatlık ve sağlamlıkını yakşı kogdişimiz, halk durmuşunu yakşı kapalatlendirişimiz gerek. Congo levzdü türüp, kılgan işinin netici çıkırıp, 120 neçi devlet ve halkıra teşkilatını 2 milyar danıdın artıq vaksini bilen təmilidi. Congo yine Afrika devletlerini 1 milyar danı vaksini bilen təmilleydi. Bunun 600 milyon danısını haksız berdi. Yine Şarkı Cenubi Asya devletleri iştifakı əza devletlerini 150 milyon danı vaksini bilen haksız təmilleydi. İkinci, türlük xəvb xətərlərini tüketip, dünya iqtisadının muqimlişi əsli kilişini ilgiri sürüşümüz gerek. Dünya iqtisadi pəs qoyğu çüşüb kiliş haldıdın qutulmaqda. Lekin nurgun çəklimi amıllağımı düş gəlməkdi. Dünyavi kəsb zənciri, təminat zənciri qalaymı qalışış. Köp miqtarlıq tavarlarının bağısı uda örləş.
energiya ta'minoti qis bo'lish qatorli xavf xatarlar giralishib iqtisodning asliy kelish musobisidagi iniqsizlikni oshiribdi. Dunyo miqyosida tuvan pul paxalligi muhitida roshan o'zgarish ko'rilib birikmi pul paxalligi xavf xatari ayon bo'lishga boshlandi. Navoda asosli iqtisodiy gavdalar pul siyosatini jiddiy tormozlasa yoki jiddiy bursa eg'ir salbiy toshma ta'sir paydo qilib dunyo iqtisodiy va pul muomila muqimligiga xirs elib keladi. Kang taraqqiy qilayotgan davlatlar oldi bilan buning ta'siriga uchraydi. Biz yuqumning doimlik oldini olish tizginlash sharoitida iqtisodning ish yangi quvvati, ijtimoiy turmushning yangi andisi, kishilar bordi keldisining yangi yo'li ustida izdinib, chig'ira halqigan sodini qulaylashtirishni olg'a siljitib, kasb zanjiri ta'minot zanjirining bexatar ravon bo'lishiga kafolatlik qilib, dunyo iqtisodining asliy kelish musobisining muqim puxta bo'lishiga turtki bo'lishimiz lozim. Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2021 yilning 10 ayining 30 kuni 20 davlat guruhi rahbarlarining 16 qitimlik oliy yig'inining 1 bosqichlik yig'inida qilgan ochiq sig'dirishchan bo'lish, hamkorlashib o'rtaq foyda erishdi chiqib turib, haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyot ko'rsataydi nomliq so'zining bir qismida. Va boshchi Si Jinpingning 2022 yilning 1 ayining 17 kuni 2022 yillik dunyo iqtisod munbirining silliq yig'inida so'zlagan yuqumdan keyingi go'zal dunyoni birlikda barpo qilaylik nomli nutqining bir qismini anglatdik.

trening programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda boğundak biz bu bir kançı günlük programlarımızda Rosa Gülbay'nın Arzu Üçün namlı postunun aldın kısımdan anlatkandık. Beycan'daki 4 yıllık okuş hayatı 5-5'te geçe ahırlaşıp kaldı. Nabi aynı vakitte atanısı ve yurttaşlarına bayan vadesi boyunca okuş bitirip yurtluk kaydışını planladı. Gerçi okuşka meniş aldı da hemmeyle tanla yurtluk kaydıp yurtunun tarakiyatıgı küş koştuk alıqını bildirgen bolsa mı? 4 yıllık okuş şeryanı da çoğun şehirlerde gelip işleş uyuğa kep kalan okuqçılamı yok anasıydı. Şunu o muş fırsatta köpçilikini Beycan'a cem kılıp ulanı kayıt təşkillemekçe buldu. Ondaq da köpçilikten planı kandaktı. Ular aslında birlikte yurtta kaydalamı. Bula kızıqsanla, dekıtanla devamlı bugünkü radyo jurnalı programımızda uğurlaştırılan Rosa Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq povestinin devamı da bulsun.

Sırtağ hikayesini ahırlaştırdı. Balala çavak çelişip, bəkmi təsirlik ikən deyişdi. Van Yifi orundan durup, Savaqdaşla, bu rivayette bağıtırlıq, qaysarlık, xalq üçün özünü beğişlaş tək ruhunu təşəbbüs qilishdən başqa, yeni bir mühim tərəfi mi var? O bosumu muhabbetge sadıq bulup, can çıxsımı vədisige əməl qilishdən ibarət. Savaqdaşım Sırtağ, manım şiqetke oxşaş, çoğun şəhərdəki yaxşı xizmət ornudun, yaxşı durmuş muhidin vazgeçib, yurtu qaytmaqçı bulub atıdı. Onun bu ruhi beni təsirləndirdi. Mən mu onun bilən billə, Çigra rayonu berib, vədənimizin qarbi çigrisini gülləndirişini toğır tapdım, dedi külüb durub. Balıla çavaq çilişib, apırın yaray sən dəb toğlaşdı. Sırtağ, Van Yifini quçaqlab durub, sən minin yaxşı dostum, ikimiz billə işləb, Çigranı gülləndirimiz, dedi. Şu çağda Nurzaba orundan durup, ''Mən aspirantlığını tügetkendin kin, yurtumu çokum kaydımın. Şu çağda yurtumun sähye sağlığını saklaş işleri üçün əs kuşumun. Çigra çarlıq uçulanın kesilini davalaş bilen birge, çigra çarlıq uçu bulumun. Bayeke babamın, Laçın akamının iş ızırgı varıslı kılıp, xalık koğduq uçusu bulumun.'' dedi hayacan bilen. Balıla çavak çilip, alkışlap gedişdi. ''Voy voy, sizin planınız ne mi diyen çoğun?'' Şu işlerden korkmay, kıyınçılık aldı da vaysımay işlesiniz, andın olanın ruhiyeği varıslı kılalaysız, dəb çekişti Sırtağ. Vaxtı kəyendi körün, dedi Nurzabamı boş gəmmək. Mən aldın qiyeli yazlıq tətildə, savaqdışım Nurzaba bilən taş qurğanqı çıqqanda, bayaka buğumuzdan uyge bağğan idim. Elim isimdə, bayaka buğum qulumunu çiğn tutturup, kızım, siz doktorluq kəsbidi okuydikensiz. Bu yədə doktorla kəmçil. Bulup mu, Çigra çarlıq ucula oksigen yetişməsikdən nurğun iğizli kesəlikləri qırptar bolu atıdı. Siz okuşun tügətkəndən kən qaytıp gelip işlisiniz, bək xoş bulatdım deyən idi. Mən köp oylamayla, buva, xatırcan bulun. Mən okuş bitirgəndən kən çoxun buya gelip işləymən deyən idim. Hazır oylasam, bu minin vədəm ikən. Əmdi vədəmgi əməl qımısam bu mıqıdək. Şuna Nurzaba sabaqdışın bilən Çigra rayonu barı mən. Dedi Meyşu Nurzaba qarab külüb durup. Siz degen Beycan güzeli, ondaq şaraydı naçar yegi basınız, cabasıq künemeyi qalısı o deymen. Sılıq, appaq yüzünüz, iyizliknin abduvda qardap kese, güzel hüsnünüzge nuqsan yedip qalam ikin, dedi Sarman onun gebigi taza işlenmey. Nemdeydiğen siz jigit, siz de ba irade mende mi ba? Eyliğu yüzüm qardap kededikken, vətən üçün ölüp kese mi razımın? Dedi Meyşu Sarman'a radiye berim. May bayramının üçüncü günü, hava uçuk bulup, bütün Beycan şehri toyğı jabdunğan nazınındak jılınıp durattı. Van Yifey sabahtaşlağa, ''Bügün biz Gugunu körüp, çüşlük tamakını çemminde yeyimiz. Barlıq çıkımlan mendin.'' dedi bir xil mağrur kıyapette. Şunda kılaylı, Gugunun sultanatlı kıyapetini körüş arqılıq, Jonqua mədiniyetinin bebaha kımmetini, güzel yarqın səmərisini yes kılaylı. Dedi Nabi Wang Yifei'nin gebege koşulduğu alıqını bildir. Ola Gogong sarayını aylanıp küş boğanda Çemmin'e geldi. Çemmin'in koçları Adem Deniz'i aylangan idi. Kişilerin ruhi kötürengü, özara edeplik, medeni muamını kılışattı. Wang Yifei hemrahlarını şu yerdeki bir aşkanıga başladı. O balılağa, bu aşkana Beycan ödeye kaupını en meslek pişirdiğen aşkanlarına biri. Bugün silahını Beycan ödeye kaupıyla mihman kılay. Dedi. Ötkende mağın okuş bitirgenden kent taş korganğa barımın, o yedeki çeşi meydanda Beycan ördek kaupu dükkünü açımın degen de kığandınız. Bugün bizge ördek kaupunu kandaq tayarlaşının kösetkili ekepsizde, dedi şüdenden kongurahtek zil külküsünü. Elbette, okuş bitirip Çigra rayonu bağandın kent bire iş kılışımız gerekti. Van Yifi şundahtep şüdendenge karıp güldü. Әміңланың нәге бардығалықыңланы, неміш қымақчы болу атқалықыңланы түшендім, сілеге апырын, деді еңхау. Чоң шәрләтке мұшындақ яқшара иті ташлап, вәтініміздің ғарбі дәруасыны күлләндіріш үшін жапалық яғы берішін тоғыр тепіп сілі. Бұл, айатыңладығы әң мұхим талаш есаплынды. Біз байәке тағымызның, латин ақымызның іш ізлердің интайын тәсірләндіқ. Біз оладың үгініміз. Oladak vətənni, xalqını sövgücü, qoğluğucu bolumuzdayımız. Lekin bunu əməliyyatda közüdüş həmmədən mühim. Özni başqalarının oranı qoyub oylaş, bir xil alicanatlıqdır.
Şundaq bir muhabbet ba. Bir ömür onunğa şeyda bolasan. Mana bu vatan muhabbeti. Vatan üçün her qandaq bedel tölesek erziydi. O hemmeylenge tekşi qarab yeni sözün davamlaştırdı. Mən savaqdışım Nəbi bilən yazlıq tətildi taş qurğanğa berib Çigra boydiki çarvıçılarının öylərge kirdim. Şaraiti haqiqatan japalıqken. Lekin o yanın dövlət bexatarlıkıda nahaytı muyumluğunu yes kıldım. Çarvıçıla şu Çigranı cinidimi artıq bilib qoğdaydıken. Onların vətənpərvərlik ruhiga aprin okumay turamadım. Meyşu haya calınıp, minin Çigra rayonu berib işləşinin tallığınım nahaytı toğru boddu. Teğimi gayret kekilip Çigra çarlıqçılarla Çigra çarlaşqı çıkımın, dedi qatdi halda. Meyşu'nun tallış toğru boldu. Bəxt degen pul tepib milyonur boğalıqı da əməz, bəlki teninin salamet boğalıqı da. 9 tel boğalıqı da əməz, bəlki öz qığan hər bir iştin razı boğalıqı da. Cabalıq əcər mehnat qılıb erişkənlərdən süyünüb durub, xoşallıq tapalıqalıqı da. Qaysı bir kinoda bəxt kilodu nədin pişanandaki tərdin deyilgən qo. Biznin bəxt güllərimiz cabalıq tərtöküş arqılıq vətənin qarbi çeqrısta porekləb ecilib, xuşbıraq çacıdı. Dedi Nursabah süyünüş bilen. Şundaq, bizde her bir işqa, her bir qiyinçiliqi dadıl yüzünüp, onu qubul qılalaydıgan qaysar iradı buluşu gerek. Taş qorğanda işki Çigra eğizi ba. Mən Beijingda aşunun xalqara sodi kəsbide oqış bitiriş aldı turvatı mən. Kəsbim aşu Çigra eğizlerinin xizmetiye toğru kilidu. Pat arda taş qorğanga berip, muab xizmet orunda rolumunu optan jari qıldırıp, Çigra rayonunu güllendiriş üçün töp qoşu mən. Dedi Lemi coşkın qiyafette. Bugün bu Ali Mektab okuğucuları, Pamırdan bürkütleri çoğun şehirlerine uçup gelip, küş kuvvetke tolgan dinkin, yen hemrahlarını özüge koşup, yeni şu Çigrağa, Pamır iyizdeki qarab kuşuq tayarlandı. Bana bu, ulanın arzu yoladaki pervazları idi.

Hürmetli radio anlıgıcılar. Bugün Cumhur Halk Cumhuriyeti kurulganlıqının 77 yıllığı. Bu münasibette ben stansımız Uyghur Canlış bölümündeki barlı hizmettaşlarım bu vakalıdan Cumhur Halk Cumhuriyeti kurulganlıqının 77 yıllığını kızgın tebrikleyim. Uluğ vatanımızın bayramıga mübarek olsun. Salam, sevimli radio anlıgıcılar. Radio dolkuları arkalı sizler bilen yeni didarlaşkanlıqımdan tolımı hırsam ben. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdriyim. Bugünkü Üzülmez Melodiya programımızdan tuncu küyünü uluğ vatanımızga boğan medya küylerimiz bilen başlayımız. Beni merhamet.

Qadirlik anlıqçılar programımız şu tapı dağınlışı vatıdı. Bir hünervən bakken üç çilek yastıbdı. Bir çilekke kıh kaçılabdı. Onun hem madem keçibdı. Yeni bir çilekke su kaçılabdı hem madem işiltibdı. Üçüncüsüge əsəl attıken onu hem madem qadirdem tetibdı. Demek çilek oxşaş. Kişiye kaçlangan derse oxşuma kaçka Allah'ın kelgüsü mü oxşumağan. Kişilik hayatı mı oxşaydı. Sizde kandak ideya bolsa

Sevimlik dostlar, programımız şu tatlı dağılmışı batıdı. Biz bu şu kişilik münasibette yakı undak, yakı mündak pozisiyayla uçurup durmuz. Navada bireylen sizde hata düşünüp kalsa, kandak kılısız. Elbette bu sualının cevabı her kıl buluşu mümkün. Özümde misal kıp alsam, ilgiri başkalar tarafından hata düşünülüp kalsam, düşündürmen de avar bulattım, zor kıp gitettim. Neymiş hata düşündüğün de o dep, ойлап, көңілім ерім болып, әтті қарыштырап мүмкін оліге, азар беріп қойдым деп, өземні әйіпләп,

şundaq pusulunup ketdim. Hem de hazırçu degen vaqtida bunda ishlarının bütünlay artıq çıxış ekanligini his qilib yatdim. Nimishqa? Çünki bir adam kişilerini faqat özünün qalbidagi tarazi bilan ölçse ana şundaq ahval kelib chiqadi. Demek ki bu oğunun kişilerini fakat özünün kalbindeki tarazı bile ölçeydiken. Özünün küçük ya ki çoğun penceresinden karıp baha verdiken. Şunun aşka bundak çağda karış tarafı düşündürmeye de avar buluştum. Akılcı ahmet yok ki. Bu bir vakit ısırap kalık iken. Eğer karış tarafı sizin düşündüğün dostunuz olsa, bu vakti de sizin düşündürüşünüzün ağaçtı yok. Özünü düşünüp yeterliydi. Ama yüzeki alakalı adamla olsa, belki hata düşünüp kalgandı. Ya ki küllerinin ölçüsü bilen sizini düşünüp kaldıgandı degen koxşar. Ben Ali Mektep'te okuyduğum vaxtımda kulukunu taat degen bir makalını okuyam. Nurgun makalelerde iğzını yığıştır, az gep kıl, başkalarının gaybetini kınma dep pende nesiyet kılıdıgan. Bu makalede kulukunu taat dep pende nesiyet kıldı. Nim demekçi Nurgun adamla bir adamni başkalarının anlığan gap, kulukuğa kirgen gap arkalık ölçeydi, baha berdi. Aralaşmay turup, fikirleşmay turup, onun turmuşunu, onun işlerini küzetmay turup, başkalarının degen gapi bilenla, kulukuğa kirgen uçur bilenla, ölçeydi gan hayş tüpeyledin cemiyetimizde nurgun tutuşmazdık, yüksek sözle, Beyda bulamadı. Şunun aşka Pakit bilen Dəlil ispat bilen Köygen dinkin Əmeliyyatını ötküzgen dinkin Bir adamını İgiz baka Semiz oruq deyli Bulmasa İğzimizde tatayli Kulukumuzda tatayli Düşünüş yaşsın deydi Dayıldırmız Hem midin buyumu düşünüş Şuna hata düşünüş ki aranı turmay Düşünüşkü ұрынып бақсақ, достымыз, ұрықтып қалырымыз, қызмет ташларымыз арсыздекі құқышмасылықны әлқіп кетелейміз. Түшініш байады нем ба? Түшініш байады мұхаббет ба, көңіл азадылығы ба? Біз ұчағда вақытның қандақ өтіп кеткелдегіні мұ білмей қалымыз. Бұндақ мұйтқа әміміз берішіні арзу қылымыз. Қен ондақ болса, гүзел күйлеріміз дауымлық сілә үшін.

Sevimli dostlar, programımızı davranıştırmaktayız. Hem abilik durmuşta doğru bir peyitte şundak bir kişinin uçurdu siz. O deli siz uzundun bu yan kütüp durgan. Kalbiniz izleyip durgan, ekonunuz duyup durgan. Siz en erişini halaydıgan kişidir. Onun bilen bile durgan vakitte siz vakitinin kandak ütüp yetkerlikini sezmeye kalırsınız. O vakitte siz vakitinin astırak üçün ümit kılırsınız. Gözleriniz onundun başkanı görmeydi. Ес туйғыларыңыз оныңдың башқаны тонымайды. Сіз оны әммеден қызғынысыз. Оның сізді сеғініп қыған телефонын күтісіз. Сеғініп язған хетіні күтісіз. Бәлкім шу мұхаббет, бәлкім шу гүзәллік, бәлкім шу хайат, бәлкім шу

Sevimlik Radyo Anlıkçılığa Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kıymetli dəmleri manı müşahede ahırlaştı. Programımızda yaxtırıp anlığınlığa köptün köp rəhmət. Sizler bilen hoşluş olduğunu turvatı mən. Bırak ayetindeki programımız teximin nadir. Anlaşını hərgiz unutup qalmağı isilə. Eğer programlarımızda vaxtıda anlayanmayı qalgan bolsanla, stansımızdan radio toruğu kirib, qalgan vaxtıda xalqancı anlasanlar buludur. Bugünkü programımızdan Məsul Muhariri və Kiriştürgütçisi Amangül Həbibullah, Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Jamis bilen Andreumu özlerinin çalı savatlıqıdın əpsülünğan iştep karmaydı. Ola, enisi Geraldni özlerinin magazinde işləşki elib qaldı. O, xətni çıraylıq yazıdıgan, hesap kitabını toğrı qılalaydıgan, həm xeridarla bilen sodalışıqı çivar boğaşqa, akıllarının közgü ısıq görünüp qalğan idi. Geraldning adabiyat bilimleri ve müzikinin bahirlenish iqtidari az tolu babosumu akıllarının mesqirisinden qutulgudak derecede emas edi. O akıllarının keynide jürüp ancı mucu pul tapkan mı boldi? Gerald janibni yaxshi ko'rardi. Şuna özünü pat arada janibliq bo'lib qolaman deb o'ylaydi. Lekin o janib ve janibliqlar to'g'riliq nurg'un narsalarni mangu tushunib ketolmaydi. Ama ulanın bazı adetleri, meselen kartı oynaş, at çaptırış, münazirlişiş, doyılgı çıkış, ştat hukukunu ilişki kızıqış, şimallıqlarını tıllaş, kulluq tüzümünü yaqlaş, paxtını həmmidin üstün biliş, tövən təbiqideki axtarlıklarını məsitməslik, ayallağı yaxşıcaq buluş digendek adetlerini nahaydı obdan çüşünətdi, həm o adetlerini tezli özleştirip, özünün kılıvalala etdi. O hatta tamakının yopurmağını çaynaştımı ögünü aldı. Veski içişte onun yetidiğini yok idi. Bunu o kişigidin tartıp ögengen boğaşka, onun adetlini məndəb avar buluş ketmeydi. Lekin, Geralt boyca keliyi verdi. Turmuş adeti, idisi özgergen bilen, mijaz karakteri özgermedi. Özgertmen dese tamamen özgertele etdi. O, şal, kivez deriydiğen bay pomşçıklağa, ulanın özlerini uhpıratmasıqlarığa, nesli sap atlarığa gadiyip oltırışlarığa, nazaketlik hanımları bilen kullarını ägeştürüp yürüyüşlerge heves kılattı. Ula bu adetlerini kadimki padişalıqtın savanlığı elip gelişken idi. Lekin o heves kılığını bilen o xil nazaketini ögenelmeydi. Ulanın boş, asan uqqılı bulmaydıgan sözleşişleri kulqığı yaxmaydı. Özü ögünüp qalğan kupal gəplədin tılını tartalmaydı. O yana ulanın çoğun işlanı bir tərəp kılğan nurğun mal dünyasını, qoruqlarını, hətta kullarını qımarğı doğu tikken. Tartqan ziyallarga, xuddi negir balılarga sədiqi orındı çaşqan pullarga qarğandak qarğan çağlardaki qiyapətlerini yaxşı görətdi. O, onlardan özgü lazımlıq dəb qarğan nərsləni ögünüb qağalarını rət qıldı. O, kartı oynaşının cənubunun bütün adetleri işçidiki ən əsqatıdığan adet işgəllikini. Onu ögənsə, onu qoşub, veski işgəliydiğən bolsa, işini əpləşdirib kətkili buludğanlıqını bilgən idi. O, bu işki adetini burundan yaxşı görətdi. Dəlmuşu adetlə, onunğa özü ən yaxşı gördüğən üç nərsinin ikisini, yəni qocidarı bilən hazırqı qorqını hədiyə qıldı. Onun üçüncü yaxşı gördüğən nərsi xotin idi. Onu təlimdə ən çox kəgən möcüzə dəb bilətdi. Onun qocidarının ismi Pork idi. Pork parqırab turduğan qapqar negir bulub özünü toxtatqan. Qolidin maşinicilik kilidiğən obdan adam idi. Uni o muqaddas Simon Arıldın kelgen bir pomşikten keçici kartı oynap tutuvağan idi. O adam po içte Geralt'tan kelişma etdi. Ama harak kelgende onunğa yetelme etdi. Kiyin o porihni işki baraver baha bilen kaytırıp berişini talep kılganda Geralt pekatli unumidi. Çünkü o onun tuncu kuli. Onun üstüge en yaramlı qocidarı idi. Özünün qayısıdaki arzusuğu yetişinin aşkıçımı hesabılın attı. Bundaq adamni koldun çıkırışkı bolamdı. Geraldning kuldar hem yerziminge ige yokır tabiqaladın boğusu ba elbette. O, Jamis bilen Andreugü oxşaş hem vaxtını baha talışışka. Ya ki, keçileri çırağının astıda olturup, hesab kitap kılışkı berişini pekatlı halıma etdi. O, işki aksığı oxşuma etdi. Cemiyet kilanın ticaretçilerini həmmidin pəs kördüğalıqını çoğun kurçuşun etdi.
خیالی بر پاچی زمان غیگی بولش دیدی. Özünün köz yetmez qarçılallıq, bir payan, münbət itizliklerinin buluşunu arzu qılatdı. Özünün turalğı öyleri, qoruqları, atları, kullarını bərpa qılış üçün ölər tirlişiği qarmayı işləşkən. Şu nişanğı yetiş üçün hər qandıq bədəl töləşdən yanmaslıqı razı idi. Uzaq ötmək, o bundaq arzunun buluşu bilən, onun əməlgi işinin bir-birge tüptün oxşumaydıgan işki iş işkellikini asta-asta çüşendi. Georgia ştati küşlük bir aksun eklesini bunun koluda bulup, bu yerde onun kütken məqsidigi yetişi mümkün emes idi. Bir az vaqtdan kiyin, təqdirinin kolu bilen bir kol kartı birleşip, onunğa kiyin özü Tara dəb isim koyuvağan koruq nədiye qıldı. Şunudun kiyin, O, bu yerdin Şimalı Georgiyaga köçüp bardı. O, bahar küllerinin bir keçisiydi. Geralt bir qavaqanda oltırıp, yenidiki üstelde oltırgan natunuş bir adamnın söhbütüge kulaq selip qaldı. O, savannalıq adam iken. Şikirde 10 yıl turgandan keyin bu yerge yeñili qaytıp kepti. Oblasta çektaşlap yer bölüşken çağlarda, onun amit kilip bir paç yerge ege bop qalgan işken. Şunun bilen, o özgü tekken yerge köçüp berip, dehkançılık kıptı. Kiyin, öygü ot ketipti. Ahırda o yerden zerikip, yerini setevit şıkararığı kepti. Geralt, özümnün zımını bolsa, degen niyetiden tehi yanmağan boğaşka, o adam bilen tezde tonuşu paranlaştı. Onun deyişçe, o oblastının şimali tarafıga Carolina bilen Virginia'dan nurgun köşmelle köçüp kelişi vetipti odak. Geralt bu xəbərgə vəhmi qızıqdı. Bir saatdən kin ulanın paranları pəsəydi. Şu arada Geralt bir planı oylab çıxıb, onu qartı oynaşqı sayıq qıldı. Keçi bir yergə bardı. Haraq növdü bilən quyulub durdı. Başqı bir nətisi qartıdan özünü tartıb, Geralt bilən aşu natunuş adam ikisili qaldı. Natunuş adam həmmi pulunu, Onunğa qoşub, qorqının yerxitini tikdi. Geralt mu, yenidiki pulunun barını qoydi. Əgər bu pul, o xarala şirkitinin pulu bulub, onu uhtu.

0: ipining to'g'riligini ichida bildi. Uningga hozir rasli bir xotin kerak, farzandmi kerak. Darrov tutish qilmasa, kechikib kelishi turg'anlik gap. Lekin u Kalvertning oldirab tinapli bir oila o'qituvchisini xotin qilib olganidek, xiyoliga kelgan birisini osib bo'lmaydi. Uning xotini cho'qim Velksning xonimiga o'xshash cho'ng oilaning qizlaridan bo'lishi. Ashu xonimga o'xshash nazokatlik, tara qo'rqini boshqara oladigan xonim bo'lishi kerak. Ammo bu nayidiki cho'ng oilalarning qizlari bilan to'y qilishda ichki qiyinchilik bor bo'lib, birsi bu yerda bo'yg'i yetgan qizlar intayin oz edi. Yana birsi yana kelib eng qiyini Kralt bu yerga yangi odam. Uning ustiga chat ellik bo'lib, uning tegini hech qanday odam bilmaydi. Gerçi bu yerning odamlari dengiz bo'yi shaharlarda yashayotganlardek cho'ngchi bo'lmasimi, o'zining qizlarini nadin kelganligi noma'lum bir kelgundigi berishni xohlamaydi. Bu yerdagi erlarning hammasi uni yaxshi ko'rdi, ammo shuningliq bilan uning qizlarini berishi natayin edi. Uning ustiga Geralt o'zmi xaqlaning u palonchining qiziga odam qo'yib tikan, u qizini bagili unumabdu degandek gaplarni qilib yurishini xohlamaydi. U bu jihatda o'zini so'rab yurgani bilan xaqning oldida o'zini hargiz to'yan chag'lab yurmadi. Amaliyotda u o'zini boshqalardan ma'lum jihatda to'yan turman debmi o'ylamaydi. Bu yerda qizlarni janubda turayotgan 20 yil bo'lgan. Yer joyi qullari bor, yomon odatlarni yuqtirib olmagan odamlarga berish kerak deydigan g'alati bir odat bor edi. Safar tayyorligini qil, savannaga boramiz, dedi bir kuni Geralt Porkka. Sening tinch yoki cho'qim deganda gaplaringni anglab qoldigan bo'lsam, shu hammasi yetib aytaman. O'zim u gaplarni aytdi, oz qilaman. James bilan Andreyevning uning to'y ishi to'g'riliq yaxshi takliflarimi bo'ldi. Ya bo'lmasa, ularning og'inlarining ichida qizini Geraltga berishni xohlaydiganlar chiqib kelishi mumkin. Ular uning o'ylarini astaydil o'ltirib angladi. Anglab bo'lib, qo'llaydiganliklarini bildirmadi. Ularning savannada yordam so'rig'idek urug' tuqqanlari yo'q edi. Chunki ular Amerikaga kelishdan burunli to'y qilishgan. Og'inlarining qizlarimi to'y qilib, balichaqliq bo'lib ketishgan edi. Sen puldarmı, hem danlıq şəxsmi emas, dedi James. Mən nurgun pul tapdım. Özümni danlıq adamlar qatarıda sanıya alayman. Şuna, bular bolmaz xotundun birini ilip işini tügəssən bolmaydı. Sen igiz şaqı islip qilavatqan da qilisən, dedi Andreyev kəskin tələb buzda. Şundaqdı mu, ula Geraltning işi üçün köp başqa durdi.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Alabat qanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının namlıq romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa isləyin.

ikisi yaşınıp kalgan, hem savanna da xeyli namı ba adamlaydı. Ağınlarımı köp oğaşka, kraltni bugün birisininkige tansıga, ətsi yeni birisininkige tamakka, ögünü başka jığılışkı elip bardı. Ən ahırdı kralt özün pikirini etdi. Mana pekat birli kız yardı. O kız men bu yerge kelgen çağda tek tuğulmağan buluşu mu mümkün? Sağ yargan kays kız o. Ellen Robillar tıxinim. Kralt ətay hoş yaxmağandak cevap berdi. Emel yettim o Ellen Robillard'nın kar közleri onun gısal yaxmağandak kılgan idi. O kız sırtıdın pervasız, çüşengili bulmaydıgan da körünetdi. Şundaqtım o, Kralt qiyardı. Onundan başqa, o kızının vücududun bilinip turgan bir xil ümitsizlik keyfiyatı mı, Kralt'nın jürektarını çekip, onu o kızının aldıda pilihtek yumuş devetti. O, her kandak adam bilen billi bosumu, ondaq bolup

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalq Nashriyatı nashr kılgan, Rahman Mahmud tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlatımız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nijat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış adı da durgan başka serhil programlar da bulsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.